Sloven besteci Anton Lajovic'in Yaylı Çalgılar için Bir Rüya başlıklı eserini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 12 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Sergey Rahmaninov'un 3. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Yalom Son.

Sergei Rachmaninoff'un 3. piyano konçertosunu solist Yalom Son ve Leo Koopman yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist Biz parçası olarak yine Rachmaninoff'a ait Opus 32 Sol Majör 5 numaralı prelüdü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Yalom Son, Rahmaninov'un Opus 32 Sol Majör 5 numaralı prelüdünü seslendirdi. Topluluğun konseri Jan Sibelius'un Opus 43 Re Majör 2. Senfonisi ile sona eriyor.

Jan Sibelius'un Opus 43 Re Majör 2. Senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 12 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Debussy'nin yakın dostu Fransız besteci André Caplet'in solo arp için bir numaralı divertismanıyla devam ediyor.

Harp sanatçısı Moika Zlobko, 1901 Prix de Rome ödülü sahibi André Kaplan'ın bir numaralı divertismanını seslendirdi. Programımızın bu bölümü Sergei Rachmaninoff'un keman, cello ve piyano için Trio Elegiac adlı eseriyle sona eriyor.

Kemancı Esther Hoppe, cellist Christian Poltera ve piyanist Hiroko Sakagami, Sergei Rachmaninoff'un sol minör 1 numaralı Trio Elegiac başlıklı eserini seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Alessandro Scarlatti'nin 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmış bir barok müzik biçimi olan Re minör 5 numaralı Concerto Grosso'sunu ve eserleriyle Rus beşleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Mihail Glinka'nın orkestra için Si minör vals fantezisini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Carl Philipp Emanuel Bach'la başlıyoruz. Bestecinin Tanrı Yaşıyor başlıklı kantatını, solistler Hermann Max yönetimindeki Rheinische Kantoreye vokal topluluğu ve Das Kleine Konzert topluluğu seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Tanrı Yaşıyor başlıklı kantatını solistler Rheinische Kantoreie Vokal Topluluğu ve Das Kleine Konzert topluluğundan dinlediniz. Franz Schubert'in solo piyano için 6 kısa parçadan oluşan Sismemon Musico başlıklı serisiyle devam ediyoruz.

Franz Schubert'in Siz Memon Musico başlıklı serisini piyanist Martin Helmschen seslendirdi. Edvard Grieg'in Opus 33-12 şarkısından Son İlkbahar başlıklı ikincisi var sırada. Bestecinin vokal ve piyano için kaleme aldığı eserin Oda Orkestrası düzenlemesini dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 33 12 şarkısından Son İlkbahar başlıklı ikincisini Thomas Fury yönetimindeki Camerata Bern topluluğunun yorumuyla dinlediniz. Müziğindeki ilginç armonik dokuyla dikkat çeken 20. yüzyıl bestecisi Pierre-Max Dubois'ın flüt dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Darius Milhaud'un öğrencisi olan 20. yüzyıl bestecilerinden Pierre-Max Dubois'un flüt dörtlüsünü Litvanyalı flüt sanatçıları seslendirdi. Alessandro Scarlatti'nin bir barok kompozisyon formu olan Re minör 5 numaralı Concerto Grosso'su var sırada. Chiave d'Arco Barok Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alessandro Scarlatti'nin Re minör 5 numaralı Concerto Grossos'unu Chiave d'Arco Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın İtalyan piyanist, yazar ve bestecisi

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 85 Capriccio Diabolico başlıklı eserini gitarist Goran Listes seslendirdi. Hırvat besteci Ivo Paratz'ın yaylı çalgılar dörtlüsü için kaleme aldığı Andante Amoroso adlı eseri var sırada. Zagreb Kuartet'ten dinliyoruz.

Ivo Paratz'ın Andante Amoroso adlı eserini Zagreb Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinledik. Karl Maria von Weber'in solo piyano için rondo formundaki Neşe adlı parçasıyla devam ediyoruz. Bestecinin eşine ithaf ettiği 1819 tarihli eseri Niklas Sivelov yorumluyor.

Karl Maria von Weber'in Neşe adlı 1819 tarihli parçasını piyanist Niklas Sivelov seslendirdi. Programımız Rus klasik müziğinin gelişiminde önemli bir yeri olan Mihail Glinka ile sona eriyor. Bestecinin orkestra için Si minör vals fantezisini dinliyoruz.

0: Stefan Rob yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası, Mihail Glinka'nın Si Minör Vals Fantezisini seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı olan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak, kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı Es-Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefonla görüştü. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında şu sıralarda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Venezuelalı hakem yönetiyor. Karşılaşma TRT1 ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün müzikal rotamızda sinematik başlangıçlardan geleneksel folk ezgilerine, oradan da modern elektronik müziğe doğru bir yolculuk var. Bize eşlik etmenizi diliyor ve programı...

Yeni folk tınılarını umudun en yalın haliyle birleştiriyoruz. Slovakya kökenli müzik yapımcısı ve besteci Mihal Veçerek, sahne adıyla Marion var sırada. Sanatçı kayıt aşamasında enstrümanları stüdyonun en geniş ve yankılı odasında çaldırarak parçaya doğal bir mekansızlık hissi kazandırmış. Adından da anlaşılacağı üzere gökyüzüne bakıp geleceği düşleyen herkes için yazdığı şarkısı High Hopes.

90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki efsanevi elektronik dalgaya selam gönderiyoruz. Bristol çıkışlı Koşin o dönemin enerjisini bugünün dinginliğiyle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça çıktığı dönemde drum and bass ritimlerini popüler vokal melodilerle birleştirerek müzik dünyasında yeni bir alt türün kapısını aramıştı. Sean Evans'ın tutkulu vokaliyle Koşin'in çağdaş bakışı bir araya geliyor. Catch.

Japonca'da komorebi ağaç yapraklarının arasından süzülen gün ışığı anlamına geliyor. Felian, doğanın kendi içindeki sessiz ritmini dinleyiciye doğrudan hissettirmek istediği parçasına bu ismi vermiş. Parçayı tasarlarken orman içindeki doğal ses frekanslarını dijital atmosferlerle öyle bir gizlemiş ki dinlerken kendinizi gerçekten bir ağacın gölgesinde bulabiliyorsunuz. Komorebi'yi dinliyoruz.

Sıradaki durağımız elektronik müziğin mimarı Murkoff. Meksikalı müzisyen klasik enstrümanların dijital birer veri olarak parçalanıp yeniden inşa edilmesine dayanan çalışmalarıyla tanınıyor. Anılarımızın bir film şeridi gibi zihnimizden geçmeye başlayacağı parçasını dinliyoruz. Memoria.

Ritmi biraz daha karmaşıklaştırıyor ve müziğin matematiksel tarafına dokunuyoruz. Joel'in Carbon 7'le ritmik bir labirentin kapılarını aralıyor. Aslında bu parçadaki bütün vuruşlar gerçek bir davulun ürünü değil, bir dizi karmaşık algoritmanın sonucunda oluşmuş. Değişken, sert ve keskin vuruşlar, müziğin aynı zamanda nasıl bir inşa süreci olduğunu gösteren modern bir mühendislik harikası. Carbon 7'la Joel'in mikrofonlarımızda.

Şimdi rüyalar alemindeyiz. Tunus doğumlu ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktivist Emel Maddouti'nin dünya çapında büyük ses getiren en popüler

parçalarından biri geliyor. Sanatçı şarkının vokallerini bir rüya halindeyken, yani tam uyanmadan hemen önce kaydettiğini söylüyor. Parça, bir düşü müzikle anlatmak nasıl olurdu sorusunun cevabı gibi. Emel'in güçlü vokalinden dinliyoruz. Hold My Dream. Hello.

Japon minimalizminin büyük ustası Midori Takada'nın dünyasına giriyoruz. Hikaye anlatıcılığını müziğine ustaca yansıtmış olan müzisyen, 1990 yılında caz piyanisti Masahiko Sato ile birlikte Lunar Cruise adlı kült olmuş bir albüme imza atmıştı. Bu albümün en özel şarkılarından biri geliyor şimdi. Takada'nın geleneksel perküsyonu sadece ses çıkarmak için değil, havayı titretmek için kullandığı parça Nam.

Modern elektronik müziğin vizyoner ismi Daniel Lopatin, sahne adıyla One O'Trix Point Never, Long Road Home'la bizi uzun ve duygusal bir eve dönüş yolculuğuna çıkarıyor. Parçanın üretim sürecinde Lopatin, 80'lerin analog synthesizer seslerini sanki yıpranmış bir kaset kaydıymış gibi tonlayarak nostaljik bir doku eklemiş. Tekinsiz ama bir o kadar da dokunaklı bu tınılar bitmek bilmeyen bir arayışı temsil ediyor. Long Road Home parçasını dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz yapıt alışılagelmiş bestecilik sınırlarının ötesine geçerek doğanın kendisini bir müzisyen olarak konumlandırıyor. Çağdaş neoklasik müzik projesi Kane War ve besteci Sebastian Plano işbirliğiyle hazırlanan projede İngiltere'nin tarihi, Marazion sahillerindeki okyanus dalgalarının ve yeraltı mağaralarında yankılanan rüzgarın sesleri özel mikrofonlama teknikleriyle kaydedilmiş. Doğal ses peyzajını temel alan parçaları Marazion.

Listemize Fransız müziğinin unutulmaz bir klasik yorumuyla devam ediyoruz. Sophie Unger bu parçada orijinalindeki o ritmik gitar yürüyüşünü alıp tamamen İsviçre alplerinin sessizliğine bürünmüş bir biçimde yeniden yorumlamış. Rüzgar bizi savuracak diyen bu ezgi, hayatın akışına teslim olmanın o buruk huzurunu taşıyor. Le vent nous portera.

Ve programı kapatırken tempo ve atmosferi biraz daha nostaljik bir yere taşıyoruz. Sean Lee'nin 60'ların casus filmlerindeki müziklerin estetiğinden ve o dönemin hafif retro fütüristik havasından ilham aldığı eseri Kiss the Sky'la veda ediyoruz. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Joseph Haydn'ın Opus 17 Mi Majör

bir numaralı eseri The Angel String Quartet seslendiriyor. Bölümler: Moderato, Menuet, Adagio, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 17, Mi Majör 1 numaralı eserini The Angel String Quartet'tan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 550 köhel sayılı Sol Minör 40 numaralı senfonisi. Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasından dinliyoruz. Bölümler, Molto Allegro, Andante, Menuetto Allegretto, Finale Allegro Assai.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 550 köhel sayılı Sol Minör 40 numaralı senfonisini Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasından dinledik. Şimdi Frédéric Chopin'in Opus 48 Do Minör 1 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Sergei Evgenin yorumluyor.

Frédéric Chopin'in Opus 48 Do minör 1 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Sergey Evgen'in yorumundan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Ömrü boyunca halk müziğine ilgi duymuş Benjamin Britten'ın İngiliz halk şarkısından esinlenerek vokal piyano için notaya aldığı O Waili Waili adlı şarkısını Northern Sinfonia'nın eşliğinde Philip Langridge'in yorumundan dinledik. Topluluğu Stuart Bedford yönetiyordu.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Georg Friedrich Händel'in müziği, görkemi, duygusal derinliği ve melodik zenginliğiyle karakterize edilir. Haydn'ın "O hepimizin ustasıdır" diyerek andığı Händel, müzik yaşamını Almanya'da başlamış, İngiltere'ye yerleşmeden önce İtalya'da yeteneklerini geliştirmiş. Händel, operaları, oratoryoları ve enstrümanlar için yazdığı eserlerinde Alman, İtalyan ve İngiliz müzik geleneklerini kendine has ve etkileyici bir stilde ustalıkla harmanlamış. Programımıza Händel'in 333 eser sayılı Fa majör 3 numaralı konçertosundan bölümlerle devam ediyor. St. Martin Akademisi üyelerini Sir Neville Mariner yönetiminde dinliyoruz.

Radyo için sevgili dinleyenlerim, Handel'in 333 eser sayılı Fa majör 3 numaralı konçertosundan bölümleri Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin Akademisi üyelerinin yorumundan sunduk sizlere.

için kendisi adına beste yapmaktan daha iyi bir şey gerçekten yok diye günlüğüne not yazan Clara Schumann'ın eserleri yaşadığı dönemde müzikseverler tarafından çok sevilmiş. Zaman zaman kendi eserlerinin eşi Robert Schumann'a ait olduğunu zannedenler olmuş. Robert, kendi çalışmalarının Clara'nın çalışmalarına göre daha incelikli olduğunu düşünürmüş. Clara'nın yalnızca eşinin rahatsız edilmediği saatlerde piyano çaldığı, beste çalışmalarını sürdürdüğü ve ayrıca Clara için önemli olan konser turnelerinin Robert tarafından her zaman önemli ölçüde kısıtlandığı bilgileri de günümüze kadar gelmiş.

Diş Till'le Lotus Blume. Clara Schumann'ın bu güzel liedini yorumlayan Wolfgang Holzmaier'e piyanist Imogen Cooper eşlik ediyordu. Après un rêve. Yorumcuların çok severek seslendirdiği Gabriel Fauré'nin çok özel şarkılarından biridir. Fransız şair Romain Bussy'nin anonim olan bir İtalyan şarkısından Fransızcaya çevirdiği bu şarkıyı pek çok enstrüman yorumlamış. Fauré, şarkıcı ressam Marien Viardot ile ayrılığının ardından yazdığı tahmin edilen bu şarkısını Madame Marguerite Bonnier'e ithaf etmiş.

Sergey Nakaryakov'un Flügelhorn'a yorumladığı Foren'in Rüyadan Sonra şarkısını sunduk sizlere. Piyanist Alexander Markovic'ti.

Müzisyen, sanatçı bir ailede yetişmiş İtalyan besteci, müzikolog, orkestra şefi Ottorino Respighi. İtalya'da bir dönem daha çok opera besteleniyormuş. Orkestraların ve oda müziği topluluklarının seslendirdiği eserler çok fazla yazılmıyormuş. Ülkesinin doğal güzelliklerini, tarihini müziğiyle anlatmış olan Respighi, orkestraların çalması için senfonik şiirler, orkestra eserleri yazmış. İtalya'yı tekrar sadece enstrümanların seslendirdiği müzikle buluşturmuş. Programımıza Respighi'nin ressam Sandro Botticelli'nin tablolarından esinlenerek yazdığı 3 Botticelli tablosundan seçtiğimiz birinci bölüm La Primavera, Bahar'la devam ediyoruz. St. Paul Oda Orkestrası'nı Hugh Wolf yönetiminde dinliyoruz.

Değerli müzikseverler, Ottorino Respighi'nin ressam Sandro Botticelli'nin tablolarından esinlenerek yazdığı 3 Botticelli tablosundan La Primavera, Bahar adlı birinci bölümü sunduk sizlere. Saint Paul Oda Orkestrası'nı Hugh Wolf yönetiyordu.

Piyanist, eğitimci, orkestra şefi, besteci Cemal Reşit Rey, çok sesli, çağdaş ve evrensel bir Türk müziği meydana getirmek için ömrü boyunca çalışmış. Bugün, bestecimizin violonsel ve orkestra için yazdığı konsertant parçalarından Moderatamente Animato'ya yer veriyoruz. Rey, 1954'te tamamladığı eserini Pierre Fournier'e ithaf etmiş. Dört parçadan oluşan eser, o dönem yorumlandığında çok beğenilmiş. Fournier eseri ilk kez Şanzelize Tiyatrosu'nda André Cloutens yönetimindeki Fransız Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendirmiş. Bugün Moderatamente Animato'yu yine Pierre Fournier'in yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Kurumumuz TRT'nin arşivinde yer alan, 1956'da İstanbul'da gerçekleşmiş olan bu tarihi kayıtta Fournier'e Cemal Reşit Rey yönetimindeki İstanbul Şehir Orkestrası eşlik ediyor.

ülkemizin değerlerinden Cemal Reşit Rey'in konsertant parçalarından Moderatamente Animato'yu İstanbul Şehir Orkestrası eşliğinde Pierre Fournier'in yorumundan sunduk sizlere. Arşivimizde yer alan kaydı 1956'da İstanbul'da gerçekleşmiş bu yorumda topluluğu Cemal Reşit Rey yönetiyordu. Broadway müzikalleriyle tarihe adı yazılmış iki önemli isim: Richard Rodgers ve Oscar Hammerstein. Rodgers'ın müzikleri Hammerstein'ın sözleriyle bütünleşmiş müzikaller, seyircilerin beğenisini kazanmış, ödüllere layık görülmüş. Müzikal tiyatro tarihinde özel bir yeri olan ve sonradan beyaz perdeye uyarlanmış ikilinin güzel eserlerinden biri de Karusel. Film orkestrasyonunda buluşan iki değerli isimse Edward Powell ve John Williams.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Rodgers ve Hammerstein'in ortak çalışması, Carousel müzikalinin Beyaz Perde uyarlaması için hazırlanan müziklerden Heaven Effect adlı parçayı sunduk sizlere. Hollywood Bowl Orkestrası'nı John Maceri yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve birbirinden güzel 3 kısa masalla konuk olacağız. Tam 1 saat boyunca radyolarınızda müzikli masallarla. Temamız yalan ve bu temanın ifade ettiği sembollerin sanatta, masallarda, müziklerde yansımaları. Masallarımızsa Ezop geleneğine ait Yalancı Çoban, Karga ile Tilki ve Tilki ile Leylek. Yalan, insanlık tarihinin en eski ve en evrensel davranışlarından biridir. Antropologlar, tarihçiler ve psikologlar farklı açıklamalar sunsalar da çoğu araştırmacı, yalanın yalnızca ahlaki bir kusur değil, aynı zamanda karmaşık toplumsal yaşamın bir ürünü olduğu konusunda birleşirler. İnsan yalnız yaşayan bir canlı değildir. Topluluk içinde kabul görmek, cezadan kaçınmak, güç kazanmak, kendini korumak ya da başkalarını etkilemek ister. Bu nedenle yalan, tarih boyunca kimi zaman bir savunma aracı, kimi zaman bir iktidar aracı, kimi zaman da bir hayatta kalma stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak insanlık, yalanın toplumsal düzen için taşıdığı tehlikeyi de çok erken dönemlerden itibaren fark etmiş ve bu nedenle hemen her kültürde yalanı konu alan masallar, mitler ve semboller üretmiştir. Kültürler incelendiğinde yalanın en sık ilişkilendirildiği sembollerin maske, tilki, yılan, gölge ve ayna olduğu görülür. Bu kısa bilgilerden sonra dilerseniz ilk olarak yalanın ve görünüşle gerçek arasındaki gerilimin sanattaki en zarif örneklerinden birini 1870 tarihli balesi Coppelia'da müzik diliyle anlatan Fransız besteci Leo Dolib'i konuk edelim radyolarımıza. Eser, yazar Hoffman'ın Kum Adam öyküsünden esinlenmiştir ve genç Franz'ın gerçek bir insan sandığı Coppelia'nın aslında bir oyuncak bebek olduğunu fark etmesi üzerine kuruludur. Hikayenin merkezinde insanı yanıltan bir görüntü, başka bir deyişle bir maske vardır. Bu yönüyle Coppelia, yalanın açıkça söylenmediği ancak görünüşün gerçeğin yerini aldığı bir yanılsama hikayesidir. Leo Dolib'in Coppelia balesinden görünenle hakikat arasındaki fark temasını dansın diliyle sahneye taşıyan Prelüt, Mazurka, Vals, Bolero ve Jig başlıklı bölümleri Kent Nagano yönetimindeki Lyon Opera Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Leo Dolib'in Kopelya Balesi'nden Prelüt Mazurka, Vals, Bolero ve Jig başlıklı bölümleri Kent Nagano yönetimindeki Lyon Opera Orkestrası'nın naif yorumundan dinledik. Bu masalsı müziklerden sonra ne dersiniz? İlk masalımıza kulak verelim mi? Yalancı Çoban. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yemyeşil tepelerin çevrelediği küçük bir köyde genç bir çoban yaşarmış. Her sabah güneş doğarken koyun sürüsünü alır, köyün dışındaki geniş otlaklara götürürmüş. Koyunlar gün boyu otlarken onun da görevi sürüyü korumakmış. Fakat çoban çocuk yalnızlıktan çok sıkılırmış. Saatler yavaş geçer, rüzgarın sesi ve koyunların meleğişi dışında duyduğu pek bir şey olmazmış geniş otlaklarda. Günlerden bir gün can sıkıntısına bir çare bulduğunu sanmış. Birden ayağa fırlamış ve köye doğru bağırmaya başlamış. İmdat! Kurt var! Kurt sürüme saldırıyor! Köylüler telaşla ellerine ne geçirdilerse alıp tepeye koşmuşlar. Kimi kürek, kimi sopa, kimi de tırmık taşıyormuş. Nefes nefese çobanın yanına vardıklarında bir de bakmışlar ki ortada ne kurt var ne de başka bir tehlike. Bizim çoban köylülerin bu şaşkın haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Sıkıntısını da unutmuş kendince çok eğlendiği bu durum karşısında. Kandırdım sizi demiş. Koşuşunuzu görmek çok eğlenceliydi. Köylüler bu şakadan hiç hoşlanmamışlar. Başlarını sallayarak biraz da çobana kızarak köylerine geri dönmüşler. Aradan birkaç gün geçmiş. Çobanın canı yine çok sıkılmış. Yakıcı güneş tepede, konuşacak kimse yokmuş koskocaman otlakta sürüsünden başka. Aynı oyunu bir kez daha oynamaya karar vermiş. Bu kez daha da yüksek sesle bağırmış. Kurt, kurt, yardım edin, kurt sürüye saldırdı. Köylüler panik içinde kurdu kovalamak için ne bulurlarsa yanlarına alıp koşarak gelmişler yine çobanın yanına. Fakat kurt murt yokmuş ortada. Yalnızca onlara bakıp gülmekten karnına kramplar giren çobanı bulmuşlar koyun sürüsünün yanında. Köylülerin telaşla ve panik içinde koşturmaları eğlence gibi geliyormuş bizim çobana. Köylüler bu kez daha da öfkelenmişler. Bir gün gerçekten yardıma ihtiyacın olursa sana kim inanacak? Demiş köyün bilge yaşlılarından biri. Ama çocuk onların sözlerine hiç mi hiç kulak asmamış. Aklı fikri can sıkıntısını dağıtan, ona çok da komik gelen bu oyundaymış ve hala gülüyormuş köylülerin o telaşlı halini ve koşturmalarını düşündükçe. Günler günler sonra güneş dağların ardına doğru eğilirken çoban sürüsünü toplamakla meşgulmuş. O sırada çalılıkların arasından sessizce bekleyen bir kurt görünmüş gerçekten de. Korkunç görünümlü, koskocaman ve aç olduğu ağzının kenarından akan salyasından belli olan iri bir kurt. Koyunlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başlamışlar. Mee, mee. Çobanın yüzündeki gülümseme bir anda silinmiş. Ne yapacağını bilememiş korkudan ve panikten bu kez bütün gücüyle bağırmış. İmdat, kurt, gerçekten de kurt geldi. Ne olur bana yardım edin. Sesini duyan köylüler olmuş. Fakat birbirlerine bakıp başlarını sallamışlar. Yine şaka yapıyordur. Geçen sefer de bizi kandırmıştı. Bu kez gitmeyelim. Ve gerçekten de kimse gitmemiş çobana yardıma bu sefer. Çoban durmadan bağırmış, durmadan bağırmış, yardım istemiş ama nafile. Kurt sürüye saldırmış ve birçok koyunu alıp götürmüş. Akşam olduğunda çoban üzgün ve pişman bir halde köye dönmüş. Köylülere olanları anlatmış. O zaman köyün en yaşlı bilgisi ona şöyle demiş. Yalan söyleyen kişi sonunda doğruyu söylediğinde bile kimseyi inandıramaz. O günden sonra çoban bir daha hiç yalan söylememiş. Çünkü güvenin kazanılmasının uzun, kaybedilmesinin ise çok kısa sürdüğünü acı bir tecrübeyle öğrenmiş. Ve masal da burada bitmiş. Bu güzel masal, bir kez kırılan güven duygusunun en gerçek sözleri bile şüpheli hale getirebileceğine dair bir uyarıdır. Bu derin anlatıda yalanın sembolü ne?

kurt ne de çobandır. Asıl sembol kaybedilen güven duygusudur. Kültürlerde, sanatta ve mitolojilerde maske sembolü yalan temasının en önemli ifadelerinden biri olarak dikkat çeker. Maske, insanlık tarihinde yalnızca tiyatronun veya ritüellerin bir nesnesi değildir. Aynı zamanda gerçeğin gizlenmesinin de sembolüdür. Antik Yunan tiyatrosundan Venedik karnavallarına, Japon Noh tiyatrosundan Afrika törenlerine kadar farklı kültürlerde kullanılan maske sembolü, insanın başka bir kimliğe bürünmesini temsil etmiştir. Bu nedenle sanat tarihinde çoğu zaman yalanların, gizli niyetlerin ve görünüşle gerçek arasındaki mesafelerin simgesi haline gelmiştir maske. Bu güzel masaldan ve kısa bilgilerden sonra Rusya'ya uzanalım. Igor Stravinsky'yi ve onun yalan, maske, aldatma temalarının müzikteki en çarpıcı örneklerinden biri sayılan Bir Askerin Öyküsü başlıklı ilginç eserini konuk edelim radyolarımıza. 1918 yılında bir Rus halk masalından esinlenerek bestelenen eser, bir askerin sahip olduğu en değerli şeyi yani kemanını zenginlik ve mutluluk vaat eden gizemli bir yabancıya vermesiyle gelişen olayları anlatır. Ancak bu yabancı aslında şeytandır. Böylece eser görünüşte cazip görünen vaatlerin ardındaki aldatmacayı anlatan bir masala dönüşür. Dilerseniz şimdi Igor Stravinsky'nin Bir Askerin Öyküsü eserinden Askerin Marşı, Üç Dans, Tango, Vals, Ragtime ve Şeytanın Dansı başlıklı 3 bölüme kulak verelim. Bu eğlenceli bölümleri Şef Pierre Boulez yönetimindeki Cleveland Orkestrası üyeleri yorumluyor.

Igor Stravinsky'nin bir Rus halk masalından esinlenerek bestelediği bir askerin öyküsü eserinden Askerin Marşı, Üç Dans, Tango, Vals, Ragtime ve Şeytanın Dansı başlıklı güzel müzikleri Şef Pierre Boulez yönetimindeki Cleveland Orkestrası üyelerinin incelikli yorumundan dinledik. Bu masalsı müziklerden sonra Ezop'tan ikinci masalımızda sıra Karga ile Tilki. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir gün bir karga çiftçinin tarlasında yemek yediği masasından kocaman bir peynir parçası kapmış ve peyniri gagasına alıp yüksek bir ağacın dalına konmuş. Tam o sırada oradan bir tilki geçiyormuş. Peyniri görünce ağzı sulanmış. Günlerdir de pek bir lokma geçmemiş boğazından. Ama kargaya ulaşması mümkün değilmiş. Bir süre düşünmüş, ne yapsam da peyniri kapsam diye. Sonra ağacın altına gelip en tatlı sesiyle konuşmaya başlamış. Ne kadar güzel bir kuşsun sen öyle, demiş. Tüylerin pırıl pırıl parlıyor güneşin ışıkları altında. Kuyruğunun güzelliğine bakılırsa eminim sesin de görünüşün kadar harikadır karga kardeş. Karga övgülerden çok hoşlanmış. Konduğu dalda bir o yana bir bu yana yürüyerek tüylerini kabartmış. Kanatlarını şöyle bir açmış. Bir yandan da güzelliğini tilkiden başka fark eden kimse var mı diye gözlüyormuş bahçeyi. Tilki devam etmiş. Ormanın kraliçesi olabilecek kadar güzelsin vallahi, benden söylemesi. Karga daha da gururlanmış bu sözler karşısında ve sesinin güzelliği de duyulsun istediğinden sonunda şarkı söylemek istemiş. Ama gagasını açar açmaz peynir yere düşmüş ve tabii bizim kurnaz tilki peyniri kapmış. Uzaklaşırken de dönüp şöyle demiş kargaya. Sevgili dostum, sesin gerçekten de güzel olabilir. Ama aklın da biraz güçlü olsaydı da peyniri kaybetmeseydin. Ve masal da burada bitmiş. Bu masal bize söylenen her övgünün gerçek olmama olasılığından bahseder. Kişinin kendi hakikatini bilmesi her söze kanmayı engeller ve diğerlerinin söylediğinden daha değerlidir. Tilki kargayı yalan söyleyerek değil, gerçeği çarpıtarak kandırır. Bu nedenle bu masal manipülasyonun, yani gerçeği çarpıtmanın en eski örneklerinden biri sayılır. Yalanın kültürler tarihindeki en önemli figür ve sembollerinden biri tilkidir. Antik Yunan'da Ezop masallarından başlayarak Avrupa, Anadolu ve Rus halk anlatılarında tilki figürü sürekli olarak kurnazlık, hile ve söz oyunlarıyla karşımıza çıkar. Çoğu zaman fiziksel güç kullanmaz. Tilkinin silahı zekası ve ikna yeteneğidir. Bu nedenle tilki doğrudan yalandan çok manipülasyonun, yani gerçeği çarpıtmanın sembolü olarak görülür. Bu eğlenceli masaldan sonra İtalya'ya uzanalım ve yine ünlü bir besteciyi konuk edelim müzikli masallarda. Giuseppe Verdi. Bestecinin görünüşle gerçeğin çatışmasını anlattığı, maskeler altında gizlenen kimlikler ve saklanan gerçekleri yalanın en eski sembollerinden biri olan maske temasıyla anlattığı Maskeli Balo operasından Uvertür başlıklı müziğini dinleyeceğiz şimdi. Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Opera Evi Orkestrası yorumluyor, dinliyoruz.

Giuseppe Verdi'nin Maskeli Balo operasından Uvertür başlıklı müziğini Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Opera Evi Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinledik. Maskeler ve Maskeli Balo'dan sonra sırada 1834-1835 yıllarında bestelediği 21 kısa solo piyano parçasından oluşan Karnaval Piyano Süiti ile ünlü besteci Robert Schumann var. Maskeli karnaval geleneğinin İnsanların maskeler takarak günlük kimliklerinden sıyrıldığı, başka rollere büründüğü dünyasından esinlenen Schumann, bu eserinin her bir bölümünde farklı bir karakteri, ruh halini ya da hayali bir kişiliği canlandırır eşsiz müziğiyle. Bestecinin Karnaval Piyano Suite'inden Preambul, Keşif ve Cadde başlıklı bölümleri piyanist

Schumann'ın Karnaval Piyano Suite'inden Preambül, Keşif ve Cadde başlıklı bölümleri piyanist Mitsuko Uchida'nın incelikli yorumundan dinledik. Mitolojilerde yalan çoğu zaman düzenbaz ya da hilebaz karakterler aracılığıyla anlatılır. İskandinav mitolojisindeki Loki, Batı Afrika anlatılarındaki Anansi, Kuzey Amerika yerli kültürlerindeki Kuzgun ve Japon folklöründeki Kitsune bunun örnekleridir. Bu karakterler çoğu zaman kuralları bozar. Kimlik değiştirir, başkalarını kandırır ve düzeni alt üst ederler. İlginç olan bu figürlerin tamamen kötü olarak görülmemeleridir. Bu karakterler yalan söyler fakat aynı zamanda insanların hakikat anlayışını da sınarlar. Antik Mısır'da evrenin doğru ve adaletli işlemesini sağlayan Tanrıça Maat'ın sembolünün deve kuşu tüyü olduğuna inanılır. İnanışa göre bir insan öldüğünde kalbi terazinin bir kefesine konur. Diğer kefeye ise Maat'ın tüyü yerleştirilir. Kalp tüyle dengede ise kişi dürüst yaşamış sayılır. Yalanların, hilelerin ve adaletsizliklerin kalbi ağırlaştırdığına inanılır ve karar bu dengeye göre verilir. Bazı Batı Afrika toplumlarında maskeler yalnızca kimlik gizlemek için kullanılmazlar. Tam tersine maske takan kişi ataların sesi olarak kabul edilir. Yalan söylemek atalara büyük saygısızlık sayılır. Özellikle anlaşmazlıkların çözümünde doğruluk ve dengenin sembolü maskeli törenler yapılır. Japon Shinto geleneğinde ayna hakikatin sembolü sayılır. Ayna yalan söylemez, kişiye olduğu gibi kendisini gösterir. Bu yüzden tapınaklarda aynalar kutsal nesneler kabul edilirler. Tasavvuf düşüncesinde de ayna en önemli sembollerden biridir. Ve genellikle hakikati, insanın iç dünyasını, nefsi tanımasını ve ilahi gerçeğin yansımasını simgeler. Bu nedenle ayna yalnızca dış görünüşü gösteren bir nesne değil, insanın özüne yönelmesini sağlayan bir semboldür. Bu kısa bilgilerden ve naif müziklerden sonra son masalımıza kulak verelim mi, ne dersiniz? Tilki ile Leylek. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde tilki arkadaşı Leylek'i yemeğe çağırmış. Çok şık bir sofra hazırlamış kendince. Çorbalar, taze meyve suları, daha birçok lezzet süslüyormuş sofrayı. Görünüş harikaymış ama bir sorun varmış. Tüm yiyecekleri geniş ve düz tabaklara koymuş. Kendisi hapur hapur yemiş bitirmiş. Leylek ise uzun gagası nedeniyle güzelim yemeklerden bir lokma bile alamamış. Tilki gizli ve sinsice gülmüş bu duruma. Birkaç gün sonra Leylek de onu misafir etmek istemiş evinde. Yine nefis bir masa kurulmuş. Çeşit çeşit yemişler, meyveler, ballar, börekler. Ama bu kez de tüm yemekler uzun boyunlu dar sürahilerde servis edilmiş. Leylek gagasını içine sokup rahatça yemiş. Tilki ise aç kalkmış masadan, uzun sürahilerden yiyebilecek bir gagası olmadığı için. Leylek gagasını şapırdata şapırdata keyifle yemeğini yerken şu sözler dökülmüş dilinden. Sevgili dost,

Başkalarına nasıl davranırsan bir gün sana da öyle davranılır. Unutma bunu. Ve masal da burada bitmiş. Bu kısa ama derinlikli masal, iyilik maskesi altında yapılan bencil davranışları anlatır. Bu bencilliklerin günü geldiğinde bize de yapılabileceğine, bize yapılmasını istemediğimiz davranışları diğerlerine de yapmamamız gerektiğine dair bir uyarıdır. Bu incelikli masaldan sonra sırada George Gershwin'in Porgy and Bess isimli Amerikan folk operasından nefis bir müzik var. It Ain't Necessarily So. Bu güzel şarkı bize her duyduğumuzun ya da doğru kabul ettiğimiz her anlatının mutlaka hakikat olmayabileceğini anlatır. Yalancı çobanın güveni sarsan yalanları, Ezop'un tilkisinin kandırmacaları ve maskelerin ardına gizlenen gerçekler gibi bu eserde dinleyiciyi görünenin ötesine bakmaya davet eder. Çünkü bazen hakikate ulaşmanın ilk adımı anlatılanı sorgulamaktır. George Gershwin'in Porgy and Bess isimli Amerikan folk operasından It Ain't Necessarily So başlıklı nefis müziğini Ella Fitzgerald ve Neil Armstrong'un müthiş yorumundan dinleyelim.

George Gershwin'in Porgy and Bess isimli Amerikan folk operasından It Ain't Necessarily So başlıklı nefis müziğini Ella Fitzgerald ve Neil Armstrong'un müthiş yorumundan dinledik. Yalan temasının ve ifade ettiği kavramların, sembollerin masallarda, müziklerde yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Aesop Fable geleneğinden uyarladığımız yalancı çoban, karga ile tilki ve tilki ile leylek masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı Luis Bonfa bestesi, 1959 yapımı Black Orpheus filminin ünlü müziği Manyan de Karnaval, Karnaval sabahıyla yapalım istedik. Çünkü karnaval gecesi ne kadar büyüleyici olursa olsun, sabah olduğunda maskeler çıkar ve gerçek yüzler görünür olur. Elizetti Cardozo'nun büyülü sesinden bu güzel müziği dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler. Radyo 3 kanalından yayınlanan TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları programı başlıyor. İlk olarak Hüseyin Bahçeli'nin Kış Bitiyor adlı şarkısını dinliyoruz. Yöneten Taner Solukçu. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendiriyor.

Sırada koromuzun seslendireceği Günsel Saraç'ın bestelediği Dünyamız adlı şarkı var. Süreyya Çağlar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz.

Programımız devam ediyor. Salih Yıldırım'ın bestelediği Gülümse adlı şarkıyı Süreyya Çağlar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz.

Programımızda son olarak 9. TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması'nda finale kalan söz, müzik ve düzenlemesi Levent Akkol'a ait Işık Saçarız adlı şarkıyı dinliyoruz.

Programı hazırlayan Aylin Sabuncu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben Gülçin Şeyhbızınlı. Yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Bugün Uzun Çalar köşemizin konuğu Tim Ahlhoff'un Between Here and Nowhere, A Tribute to Haruki Murakami isimli albümü. Şimdi Haruki Murakami ismini belki tanıyanlar vardır aranızda. Kendisi çok ünlü bir Japon yazar. Ben de kendisinin çok yakın bir zamanda Sahilde Kafka isimli romanıyla tanışmış bulundum. Ve tanıştığıma çok mutlu olduğum bir yazar oldu. Şimdi bu albümde Haruki Murakami'nin kitaplarından ilham alan besteci Tim Ahlhoff bu kitaplara ve kitaplardaki karakterlere ithafen veya onlardan ilhamla bir takım parçalar bestelemiş. Oldukça ilham verici, çok tanıdık isimler gördüğüm ve mutlu olduğum bir albüm oldu. Şimdi bu albümden ilk olarak Unicorns isimli eserle Metamorfoz'u ve Uzun Çalar köşemizi açıyoruz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Tim Althoff'un Between Here and Nowhere, A Tribute to Haruki Murakami isimli albümünden Norwegian Wood isimli eserini dinledik. Edebi bir esans var bu albümde. Haruki Murakami'nin tabii ki ilhamından da birazcık bahsediyorum. Şimdi sıradaki eserimiz When Shimamoto Left.

Miss Sayaki. Tim Alhoff'un Between Here and Nowhere albümünden dinledik. Bu albüm daha önce de söylediğim, bahsettiğim üzere Haruki Murakami'nin kitaplarından, o kitaplardaki karakterlerinden ilhamla hazırlanmış bir albüm. Miss Sayaki de size bahsettiğim Sahilde Kafka kitabında yer alan bir karakter. Şimdi aynı kitaptan başka bir karakteri ziyaret edeceğiz. O da Nakata. Nothing to be said about Nakata's farewell.

0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Tim Ahlhoff'un Between Here and Nowhere, A Tribute to Haruki Murakami isimli albümüydü. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım karışık kaset köşesine gidiyoruz.
1: Karışık kaset.

Vanessa Wagner'in Mirrored albümünden Solitude isimli eserle karışık kaset köşemizin açılışını yaptık. Bu eser aslında ünlü Japon besteci Ryuichi Sakamoto'nun bir eseri. 2023 senesinde aramızdan ayrıldı. Film müzikleriyle de çok tanınan bir besteciydi. Şimdi kendisinin Opus albümünden Andata isimli eseri dinliyoruz.

Ryuichi Sakamoto'nun ünlü film müziği Merry Christmas Mr. Lawrence. Sharon von Wien'den dinledik. Sakamoto for Mr. Lawrence isimli albümünde yer alıyordu. Şimdi Metamorphose'da Studio Ghibli'yi biraz misafir etmek istiyorum. Pek çok ünlü animesi var. Belki daha önce izlemişsinizdir. Şimdi bu yapımlardan ilk olarak Ruhların Kaçışı'nı konuk edeceğiz. Müzikleri Joe Hisaishi'ye ait olan film müziğinden One Summer's Day, TRT Radyo 3'te.

Yürüyen Şato filminden Joe Hisaishi'nin bestelediği Opening Song Merry Go Round of Life isimli eseri dinledik. Şimdi bugün hem karışık kasette hem de Metamorfoz'da son olarak misafir edeceğimiz kişi Gerhard Opitz. Japanese Piano Works albümünden Keiko Fujie'nin bir eserini seslendiriyor. Opus 70, On the Water's Edge Suite. Şimdi bu suite'den No 8 Memories of a Swamp ve No 12 Lullaby of the Waves

TRT Radyo için değerli dinleyicileri, Metamorfoz programının bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarpılarak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının batıda artması, doğu bölgelerde ise belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan

Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününe işaret ediyor ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Spor. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. Amililer Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Haberleri dinlediniz.

0: -80.
1: A Certain Ratio dans müzik yapıyordu ama klasik anlamda değil. Aslında bir çeşit funk'tı bu. İçinde renk barındırmayan karanlık bir tarafı vardı bu tarzın. Soğuk savaş diskosu demişti bir müzik yazarı A Certain Ratio'nun 80'lerde yaptıklarına. İlla funk diyeceksek o halde funk noir olmalı diye de eklemişti. Gerçekten bu benzetme, hani derler ya, cuk oturuyordu A Certain Ratio'nun müziğine. Merhaba, başlıyoruz.

İlk A Certain Ratio albümünü başlatan parçaydı az önceki Do The Do. The Graveyard and the Ballroom 1979 aralığında çıkmış, ilk baskısı sadece kaset olarak paketlenmişti. Dönemin en avantgard gruplarının toplaştığı, odalarından, koridorlarından yaratıcı fikirlerin adeta nehir gibi aktığı, namını hızla yürütüp kısa sürede kültleşecek bir plak firması işleten Tony Wilson'ın fikriydi bu. A Certain Ratio'yu da o keşfetmişti.

Faceless ilk A Certain Ratio albümünden geldi. Bağlı oldukları plak firmasının amiral gemisi Joy Division'ın etkisi Manchesterlı grubun ilk kayıtlarında çok belirgindi. Hatta sıradaki Crippled Child da adeta Joy Division'a dönüşmüşlerdi. A Certain Ratio'nun sesi Simon Tapping değil de sanki Ian Curtis vardı mikrofonun arkasında. Crippled Child'daki müzikal atmosfer de doğrusu Joy Division'ı hiç aratmıyordu.

İlk dönem Certain Ratio kayıtlarındaki hava grubun bir Joy Division taklidi olduğu izlenimi de yaratmamalı bizce. Bu tip bir müzik yapıyorsanız o yıllarda özgün bir tarz geliştirmeniz epey güçtü. Bağlı olduğunuz plak firmasının patronu, yapımcı takımı hatta ses mühendislerinin bile kafasındaki şablonu kırmak kolay değildi. Genç ve toy bir grubun haliyle pek söz hakkı da yoktu. Certain Ratio da şu veya bu şekilde malum çarkın içindeydi.

Az önceki Choir'da adını 70'lerdeki bir Brian Eno parçasındaki dizeden esinlenerek seçen Manchesterlı grup A Certain Ratio'nun ilk albümünden geldi. The Graveyard and the Ballroom'dan basılan maxi single'ların en başarılısı başlıyor şimdi de. Flight, 1980'de Birleşik Krallık'taki indie listelerinde 7.'liği görmüştü.

The Graveyard and the Ballroom, A Yüzü Stüdyo kayıtlarından, arkası ise bir A Certain Ratio konserinden seçilen parçalardan oluşan bir albümdü. Kaset olarak basılması yetmezmiş gibi bu tercih de ilginçti, sıra dışıydı. A Certain Ratio 1979 Eylül'ünde Graveyard stüdyolarında hızlıca kaydetmişti albümün ilk bölümünü oluşturan 7 parçasını. Daha çok demo havasındaydılar, kabaca çalınmışlar, ham hallerine kayıtların ardından pek

Joy Division sound'unun arkasındaki isimlerden Martin Hannett ilk A Certain Ratio albümünün The Graveyard bölümünde yapımcı koltuğundaydı. Az önce de söyledik, önüne gelen grupları kafasındaki müzikal resmin içine oturtmaya çalışan, bu anlamda pek esneyip bükülmeyen prodüktörlerden biriydi Hannett da. A Certain Ratio'ya dair fikirleri de vardı. Tamam, harika bir yapımcıydı ama genç ve isyankar yıllarınızda dediğim dedik biriyle karşılaştığınızda tansiyon da yükseliyordu diye hatırlıyor stüdyodaki atmosferi A Certain Ratio üyeleri. Aramızda çok tartıştık diye de ekliyorlar o yıllar sorulduğunda.

De Londra'daki Electric Ballroom konserinde kaydedilen parçalarıyla oluşturulmuştu. Bu bölüme art arda çalacağımız iki A Certain Ratio performansıyla geçiyoruz. Repertuardan All Night Party aslında grubun adını duyurduğu ilk parçasıydı. Onu Oceans takip edecek.

Az önceki Strain ilk A Certain Ratio albümündeki son stüdyo kaydıydı. The Graveyard and the Ballroom'un kalan kısmı grubun 1979 Ekim'in

Bir post-punk grubunun dans müzik yapması 70'lerin sonu ve 1980'lerin hemen başında ilk kez karşılaşılan bir şey değildi. A Certain Ratio da bu gruplar arasındaydı. Joy Division ve sonrasındaki New Order kadar hızlı kültleşemeseler de A Certain Ratio da geriye dönüp bakanların döneminden çok artık gelinen noktada hakkını teslim ettiği gruplardan.

0: Choir, A Certain Ratio'nun Londra konserinden geldi. Grubun parçalarında Simon Topping'in Davudi vokali öne çıksa da bas ve davul yürüyüşleri de dikkat çekiciydi. Ve tabii ara ara rol kapmaya çalışan nefesliler. Topping, A Certain Ratio'nun trompetçisiydi aynı zamanda. Grupta gitar çalan Martin Moscrop da Topping kadar trompet çalabiliyordu. Electric Ballroom performansından sıradaki The Fox, Nefesliler eşliğindeki A Certain Ratio müziğine güzel bir örnek.
1: That sounds like you're in a mission, doesn't it?

A Certain Ratio'nun 80'lerin hemen başında çıkardığı kariyerinin ilk albümü The Graveyard and the Ballroom'da giderek sonlara yaklaşıyoruz. Grubun albümün B yüzüne koyduğu konser kayıtlarından ardarda ikisi daha radyolarınızda. Önce Suspect ve onu takip eden Flight.

A Certain Ratio'yu uğurluyoruz. Grup araya uzun boşluklar koysa da kariyerini halen sürdürüyor. 80'lerde bile dizilişini korumakta zorlanan grup ilk kadrosundan birkaç ismi barındırmaya devam ediyor. Grubun 1979 aralığında çıkardığı ilk albümü The Graveyard and the Ballroom'dan son olarak Genotype, Phenotype radyolarınızda.

Certain Ratio'nun ilk albümündeki konser kayıtları grubun 26 Ekim 1979'da Londra'daki Electric Ballroom performansına ait. A Certain Ratio bu konserinde Joy Division'ın önünde sahne almıştı.

Az önceki Colony 1980 Şubat'ında Joy Division'ın Buckinghamshire performansı sırasında kaydedilmiş. Sıradaki Love Will Tear Us Apart da aynı akşamda.

0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi.
1: Sull'incantato mare di Giava, apporta un legno, ti apirò.
0: Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
2: Yes and the hallelujah. Yes and the hallelujah.
3: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Gabriel Fauré, Pavan. Kuşkusuz en çok seslendirilen, en gözde eserlerden. 1998 Dünya Kupası'nı mı hatırlattı size? Yoksa 80'li yılların yenilenmeye başlayan Yeşilçam'ını mı? Tüm bunlar hafızamıza kazındı ama zor da olsa unutun. Bunun yerine bir Rönesans dönemi sarayı düşleyin. Flüt ve lavta çalan müzisyenlerle dolu bir oda, dört vuruşlu bir dans. John Dowland ve Thomas Morley'nin pavanları. Pavanı 19. yüzyıla taşıyansa Gabriel Fauré. Hem de ne taşımak. Dinletilerin gözdesi, yorumcuların olmazsa olmazı. Programımızda ilk olarak mezzo-soprano, flüt ve gitar için düzenlemesini dinledik Fauré Pavan'ın. Gitarda Bruce Reynolds ve flütte Daniel Lapert eşliğinde Simona Mango seslendirmişti. Farklı çalgılar ya da ses grupları için sayısız düzenlemesi olan Fauré Pavan'ın türler arasındaki yolculuğunu da hatırlatalım. Ve tam da şimdi gitarist ve şarkıcı Caterina Valente'nin Pavan yorumuna kulak verelim.

Gabriel Fauré Pavan'ı, 13 ayrı dilde şarkı söyleyen, 19. yüzyılın en renkli şarkıcılarından biri olan Caterine Valente'den dinlediniz. Değerli müzikseverler, bugün Fauré Pavan ve Rahmaninov vokalizin farklı yorumları yer alacak programımızda, orijinallerinin yanı sıra. Birazdan dinleyeceğiniz yorum şarkıcı ve sinema oyuncusu Barbra Streisand'ın 1990 tarihli Classical Barbra adlı albümünde yer alıyor. Barbra Streisand gerek şarkıcılık gerekse sinemada hatta yönetmenlikte adı geçen önemli bir isim. Şimdilerde 84. yaşını süren Streisand, 1942 yılında Emmanuel ve Diana Rose'nin ikinci çocukları olarak gelmiş dünyaya. Önceleri zorlu olan fakat sonrasında bambaşka kapılar açılacak bir hayat hikayesi var. Bebek Barbra daha 15 aylıkken babası beyin kanaması geçirir ve yaşama veda eder. Bu zamansız kayıp aileyi ciddi mali sıkıntıya sokar. Zor günler, zor yıllar geçirirler. O arada Barbra büyür ve 10'lu yaşlarını sürerken girdiği bir yarışmayla gelecekteki parıltılı hayatının ilk adımını atmış olur. Streisand 50'nin üzerinde albüme imza atmış. Albüme en çok satan kadın şarkıcı unvanını da kimseye kaptırmayan sanatçı, aralarında Oscar ve Grammy'nin de bulunduğu pek çok ödülü defalarca kazanmış. Streisand'ın kariyerindeki farklı çalışmalardan biri Classical Barbra. Şarkıcı albümde Debussy, Orff ve Handel gibi büyük bestecilerin eserlerini seslendirmiş, Fauré de bunlardan biri. Şimdi Fauré Pavan'ı Klaus Ogerman yönetimindeki Kolombiya Senfoni Orkestrası eşliğinde Barbra Streisand'ın yorumuyla dinleyelim.

Gabriel Fauré, Pavan. Klaus Ogerman yönetimindeki Kolombiya Senfoni Orkestrası eşliğinde Barbra Streisand'ın sesinden dinlediniz. Gabriel Fauré, 50 opus sayılı Fa diyez minör pavanını aslında orkestra, kimi zaman da isteğe bağlı orkestra ve koro için yazar. Yıl 1887. Ağır ritmi aynı adlı İspanyol saray dansından gelir eserin. Armonik ve melodik gitgelleriyle Belle Époque zarafetini temsil eder adeta. Fauré, Jules Dame yönetimindeki yaz konserlerinde çalınacak, zarif ve hafif bir orkestra eseri olarak tasarlar ilk önce Pavan'ı. Fakat kısa bir süre düşündükten sonra eseri, o anki destekçisi Elisabeth Comtesse Groffier'e ithaf eder. Fauré'nin yanında Auguste Rodin, Antonio de la Gandara gibi başka sanatçılara da destek olan Comtesse Groffier'e ithaf ettiği eserin sahneye biraz daha uygun olması gerektiğini düşünür Fauré ve işte isteğe bağlı koro bu biçimde eklenir esere. Orkestral versiyon 1888 Kasım'ında, korolu versiyon ise bundan tam 3 gün sonra seslendirilir. Kontes'in desteği hala sürerken bir de dansçılar eklenir kısa bir süre sonra esere. Ve Pavan, Bois de Boulogne bahçe partilerinde çeşitli koreografilerle süslenir. Değerli müzikseverler, şimdi Gabriel Fauré'nin Pavan'ını korolu versiyonuyla dinleyelim. Daniel Barenboim İdaresi'ndeki Paris Orkestrası ve Edinburgh Festival Korosu birlikte seslendiriyor.

Gabriel Fauré, Opus 50 Pavan'ı, korolu orijinal versiyonuyla dinlediniz. Daniel Barenboim idaresindeki Paris Orkestrası ve Edinburgh Festival Korosu birlikte seslendirmişti. Değerli müzikseverler, programın başında da belirttiğim gibi, bu hafta Fauré Pavan ve Rahmaninov vokalizi orijinallerinin yanı sıra farklı türlerin yorumcularından dinliyoruz. Vokaliz de tıpkı Pavan gibi sayısız düzenlemesi yapılan vokal eserlerden biri. Sözsüz vokal dağarın en gözde parçası olan Rahmaninov vokalizin orijinalini dinleyeceğiz bugün ilk olarak. Cornelius Meister idaresindeki Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Aida Garifullina seslendiriyor.

Sergei Rahmaninov'un Opus 34, 14 romansının son parçası olan vokalizi, Cornelius Meister İdaresi'ndeki Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Ayda Garifullina'dan dinlediniz. Sergei Rahmaninov vokaliz, bağımsız bir eser olmamakla birlikte, gerek sahnelerde gerek albümlerde tek başına yer almayı başarır. Opus 34, 14 romansın son parçası olan vokaliz, piyano eşlikli soprano ya da tenor için yazılsa da türlü düzenlemesi yapılmış. Bobby McFerrin'in yaptığı ve Yo-Yo Ma'yla birlikte seslendirdikleri düzenleme de bunlardan biri.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 34, 14 Romans dizisinin son parçası olan vokalizi Alexis Weisenberg eşliğinde Nikolay Gedda'dan dinlediniz. Değerli müzikseverler, çok sayıda düzenlemesi olduğundan söz etmiştik vokalizin. Jazz in Braces Band'de insan sesi ve çeşitli çalgılarla vokaliz düzenlemesi yapan topluluklardan biri. Bu uzun ve farklı bir düzenleme. Kalan dakikalarımızda bu yorumu dinleyeceğiz. Sergei Rachmaninoff, vokalist.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 34, 14 Romans dizisinin 14. parçası vokalizi Jazz in Braces Band'in düzenlemesiyle dinledik programımızın son dakikalarında. Değerli müzikseverler, bu hafta Vokal Dağar'ın en gözde eserlerinden ikisi Gabriel Fauré Pavan ve Sergei Rachmaninoff vokaliz yer aldı programımızda. Orijinalleri, farklı düzenlemeler ve çeşitli yorumcular. Gelecek hafta insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bize eşlik etmek isterseniz aynı gün ve saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, zamanın akışını bir anlığına durdurup notaların evrensel diline hep birlikte kulak vereceğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri yüzyılları aşan ezgilerin, duyguların en saf haliyle dile geldiği bir yolculuğa davet ediyoruz. Her bir eserde bir hikaye, her bir tınıda insan ruhuna dokunan bir iz saklı. Klasik müziğin derinliklerine doğru birlikte keşfe çıkacağımız bu programda büyük bestecilerin iz giderek müziğin portresini teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte çizmeye çalışacağız. Şimdi günün etkisinden çıkıp zihinlerimizi dinginleştirelim ve müzik konuşsun diyelim. Eugen Boza 1905-1991 yılları arasında yaşamış 20. yüzyıl Fransız müziğinin önemli besteci ve eğitimcilerinden biri. Özellikle nefesli çalgılar için yazdığı eserlerle tanınmakta. Uzun yıllar Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmüş ve daha sonra Valencia Konservatuvarı'nın müdürlüğünü yapmış. Bestelerinde Fransız empresyonizminin zarif renkleriyle teknik ustalığı birleştirmesiyle ünlenen bir besteci. Bukolik Boza'nın özellikle solo nefesli çalgılar repertuarında önemli yer tutan kısa ama etkileyici bir eseri. Ve bestesi Bukolik'e yer veriyoruz. Eser icrasında teknik gösterişten ziyade ton kalitesi, nüanslar ve müzikal ifade ön plana çıkmakta. Adeta pastoral bir tablo gibi değerlendireceğimiz eseri klarnet sanatçısı Anastasia Simitlin ve piyanist Deniz Zidanov'dan dinliyoruz. Buyurun efendim.

Heitor Villa-Lobos, 20. yüzyılın en önemli Latin Amerikalı bestecilerinden biri olarak kabul edilir. 1887'de Rio de Janeiro'da doğmuş, Brezilya'nın yerel müzik geleneklerini Avrupa klasik müziğiyle ustaca birleştirerek kendine özgü bir dil yaratmıştır. Özellikle halk ezgileri, doğa sesleri ve ritmik çeşitlilik onun müziğinin temel karakterini oluşturur. O Canto do Cisne Negro, Siyah Kuğu'nun şarkısı Villa Lobos'un en bilinen kısa eserlerinden birisi.

bazı düzenlemeleri farklı enstrümanlar içinde yapılmıştır. Bu eser lirik ve derin bir melodiye sahip, içsel bir hüzün ve zerafet taşımakta. Kuhn'un asil ama melankolik doğasını müzikal olarak betimleyen eseri O Canto Dolcissime Negro'yu şimdi cellist Chris Christ ve arp sanatçısı Rosanna Rostand'dan dinleyelim.

Çağdaş klasik müzik alanında özellikle orkestra ve oda müziği eserleriyle tanınan İngiliz bestecilerden Danny Howard, müziğinde romantik renkler ile modern armoni anlayışını birleştiren, duygusal yoğunluğu yüksek dil kullanan bir besteci. Şimdi dinleyeceğimiz trombon konçertosunun birinci bölümü Realization, çağdaş orkestral repertuarda öne çıkan enerjik ve dramatik bir açılış bölümü. Realization yani farkındalık fikri, müzikal olarak bir uyanış, farkına varma hissini temsil eder. Gelişen temalar, gerilim ve çözülme yapıları solo trombonun giderek daha bilinçli ve güçlü bir anlatım kazanmasına sebebiyet verir. Trombon sanatçısı Peter Moore ve Mihail Zeal yönetimindeki Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası sizlerle.

Roberto Sierra, çağdaş klasik müzikte Latin ritmik kimliği orkestral dil ile birleştiren önemli bir besteci. 1953 doğumlu Porto Rikolu besteci, salsa, bolero, fandango gibi özellikle dans kökenli ritimleri modern armoni ve orkestrasyonla kaynaştırıyor.

tırmasıyla tanınmakta. Bolero estetiğinin yeniden yorumu olan Tempo di Bolero adından da anlaşılacağı gibi geleneksel bolero dans ritmine dayanmakta. Ancak Sierra burada nostaljik bir bolero yazmaz. Aksine ritmik iskeleti korurken armoni ve orkestrasyonla eserini modernleştirir. Bu yaklaşım değişmeyen ritmik yapı üzerine renk ve yoğunluk inşası Maurice Ravel'in ünlü bolerosundaki sabit ritim fikrini hatırlatır. Şimdi Roberto Sierra'nın trompet için yazdığı Tempo di Bolero'yu Paco Flores seslendirirken Domingo Hindoyan yönetimindeki Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası kendisine eşlik etsin.

Çağdaş müziğin en güçlü ruhsal anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Péteris Vaks var sırada. 1946 doğumlu Letonyalı besteci eserlerinde doğa, insanlık, acı ve umut gibi temaları yoğun bir duygusal dille işler. Özellikle yaylı çalgılar için yazdığı eserlerde içsel bir derinlik ve meditasyon hissi öne çıkar. String Quartet için bestelediği Andante Compassione tempodaki Farewell başlıklı birinci bölümü başlığından da anlaşılacağı üzere bir veda duygusunu merkezine alır. Ancak bu veda yalnızca bir ayrılık değil, aynı zamanda kabulleniş, hatırlama ve içsel bir hesaplaşma niteliği taşır. İlk olarak Andante Compassione temposu eserin karakterini belirler. Ne ağır bir yaz ne de hızlı bir dramatik çıkış. Daha çok derin, içten ve yoğun bir duygusal akış. Yaylıların girişindeki genellikle yalın ama son derece etkileyici bir melodi duyulur. Eserin en çarpıcı yönlerinden biri sessizliğin kullanımıdır. Vax notalar kadar susuşları da müziğin bir parçası haline getirmiş ve bu boşluklar dinleyiciye düşünme ve duyguyu içselleştirme alanı açmış bana göre. Péteris Vaks'ın Yaylı Kuartet için yazdığı eserinin Farewell başlıklı birinci bölümünde Aretusa Kuartet sizlerle.

André Messager, Fransız operet geleneğinin zarif temsilcilerinden biri olarak melodik incelik ve orkestral şeffaflık konusunda son derece usta bir besteci. 1893 yılında bestelediği Madame Chrysanthème operasını yazarken Pierre Loti'nin Japonya'da geçen yarı otobiyografik romanından esinlenmiş. Egzotik atmosferi ve duygusal naratif yapısıyla dikkat çeken bir eser ortaya çıkmış. Üçüncü perdede yer alan Le Joue sous le soleil beni aryası operanın dramatik çözülme evresine denk gelen ve müzikal olarak hem içsel dinginlik hem de kaçınılmaz ayrılığın gölgesini taşımakta. Şimdi bu aryayı soprano Sabine Deville seslendirecek ve kendisine de Francis Xavier Roth yönetiminde Orchestra Le Sigillis eşlik edecek, dinliyoruz.

Claude Debussy'nin La Romance d'Ariel adlı eseri, bestecinin erken dönemine ait şiirsellik ve sembolist duyarlılıkla örülü nadide ve vokal yapıtlarından biri. Debussy'nin ileride geliştireceği empresyonist dilin henüz filizlendiği bu eser, özellikle metinle kurduğu hassas ilişki ve atmosfer yaratma becerisiyle dikkat çekmekte. La Romance d'Ariel adını Ariel karakterinden alır. Bu karakter William Shakespeare'in The Tempest adlı eserinde doğaüstü, hafif ve neredeyse maddesiz bir varlık olarak karşımıza çıkar. Debussy'nin müziği de tam olarak bu ruh halini yansıtır. Uçucu, narin ve zaman zaman gerçeklikten kopuk bir ses dünyası. Eserdeki piyano eşliği yoğun armonik bloklardan ziyade ince dokulu, arpejli bir yapı içermekte ve bu da Ariel'in ruhani doğasını yansıtmakta. Claude Debussy'nin La Romance d'Ariel eserini soprano Sabine Deville ve piyanist Alexandre Trau seslendiriyor, dinliyoruz.

Sergei Rahmaninov'un cello sonatının andante tempodaki 3. bölümü, sonatın en lirik ve duygusal bölümü. Bu bölüm genel olarak eserin dramatik gerilimini yumuşatan, nefes alan bir karakter taşır ve hem cello hem piyano için derin bir ifade alanı açar. Sonatın kalbinde yer alan bu bölüm insani ve şiirsel soluk gibi. Teknik gösterişten çok ifade gücü, virtüoziteden çok iç ses ön planda. Eseri cellist Maximilian Hornung ve piyanist Gerhard Wilhaber'den dinliyoruz.

Şostakoviç'in Zlatiye Gori, Golden Mountains eserinin ikinci bölümü valse yer veriyoruz şimdi. Andante temposuyla anılan bölüm, onun erken dönem sahne müziği üretimi içinde yer alan renkli ve karakteristik dans parçalarından birisi. Dmitri Şostakoviç bu eserinde özellikle vals formunu kullanarak hem ironik hem de duygusal bir atmosfer kurmuş. Vals, yüzeyde zarif ve akıcı bir dans karakteri taşırken, Şostakoviç'e özgü şekilde hafif bir melankoli ve içsel gerilimi de dinleyici üzerinde etki yaratmakta. Bu tür valslerde besteci genellikle klasik salon dans estetiğini Sovyet döneminin sahne müziği anlayışıyla ince bir ironi ve dramatik gölgeyle bitirmiş. Şimdi parçayı Şef Mihail Yurovski yönetiminde Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Programımızı Nikolay Rimski-Korsakov'un In Spring başlıklı eseriyle bitirelim. Eseri trompet sanatçısı Sergei Nakaryakov ve piyanist Vera Nakaryakov'dan hep birlikte dinleyelim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Umberto Giordano'nun Fedora operasını açıklamalı olarak tanıtmaya başlıyoruz.

Umberto Menotti Maria Giordano 1867-1948 arasında yaşamış ve ağırlıklı olarak opera alanında eserler vermiş İtalyan bir bestecidir. Bu türdeki en bilinen eseri Andrea Chenier'dir. Biz bestecinin 1894 tarihli bu operasını 2023 yılındaki programlarımızda ayrıntılı olarak ele almıştık. Bugünden başlayarak birkaç hafta boyunca bestecinin diğer ünlü operalarından 1898 tarihli Fedora ve 1903 tarihli Siberia operalarını sunacağız.

Fedora, Umberto Giordano'nun üç perdelik operasıdır. İtalyanca librettosunu Arturo Colautti yazmıştır. Victorien Sardou'nun 1882 tarihli Fedora adlı oyunundan uyarlanmıştır.

Sarah Bernhardt'ın başrolde oynadığı Sardo'nun Fedora adlı oyununu izledi. Oyun zaten çok beğenilmişti ve hatta Fedora şapkası adını bu oyundan almıştı. Giordano hemen Sardo'dan oyundan bir opera yapmak için izin istedi. Sardo başta reddetti çünkü o zamanlar Giordano görece tanınmayan bir besteciydi. 1894'te Regina Diaz'ın premierinden sonra Giordano'nun yayıncısı Sardo'ya tekrar sordu. Ancak Sardo çok yüksek bir ücret talep etti. Ancak üçüncü denemede ve Giordano'nun 1896'da Andrea Chenier ile elde ettiği başarıdan sonra bir anlaşmaya varılabildi. Operanın ilk gösterim yeri Milano'daki Teatro Lirico Internazionale'ydi. Gemma Belincioni Fedora rolünü, ünlü Enrico Caruso ise Loris Ipanov rolünü seslendirdi. Opera açılış gecesinde büyük bir başarı elde etti ve kısa süre sonra Mahler tarafından Viyana Staatsoper'e ardından da Paris'e getirildi. Mayıs 1899'da dünya premierinden birkaç ay sonra Fedora Milano'daki premierde başrolleri seslendiren şarkıcılar Gemma Belincioni ve Enrico Caruso ile Arjantin Buenos Aires'teki Teatro della Opera'da sahnelendi. Fedora ABD premierini 5 Aralık 1906'da New York Metropolitan Operası'nda yaptı. Caruso Conte Loris, Lina Cavalieri Fedora rolündeydi ve Arturo Vigna orkestra şefliğini üstleniyordu. Opera 1906-1907 ve 1907-1908 sezonlarında toplam 8 kez sahnelendi. 1923 ile 19

etti. 1990'larda Fedora'ya olan ilgi yeniden canlandı ve Viyana Staatsoper, La Scala, New York Metropolitan, Chicago Lyric Opera, Royal Opera House, Covent Garden, Washington National Opera ve Buenos Aires'teki Teatro Colón yeni prodüksiyonlar sahnelediler. Fedora daha yakın zamanlarda 2003'te Viyana Staatsoper'de, 2004'te La Scala'da, 2006'da Londra Holland Park Operası'nda ve 2022-2023 sezonunda Metropolitan Opera'da izleyiciyle buluştu. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Prenses Fedora Romasov, Mirella Freni, soprano, Kont Loris Ipanov, Placido Domingo, tenor, Kontes Olga Sukarev, Natasha Tupin, soprano, diplomat Cheryl Milnes, bariton, piyanist Boleslao Lazinski, Louise Ascot, sessiz rol, koro, Teatro Colón korosu, koro şefi Vittorio Scuri, orkestra Teatro Colón orkestrası, orkestra şefi Stefano Ranzani. Biz Buenos Aires'teki Teatro Colón'da 1998 yılında yapılan kaydı seçtik. Amor ti vieta, yani aşk seni yasaklıyor, operanın en ünlü aryasıdır ve özellikle biz parçası olarak resitallerde sıklıkla tenorlar tarafından söylenir. Bu kısa arya, ikinci perdede Kont Loris'in Fedora'ya aşkını ilan ettiği aryadır. Seyircinin hemen favorisi olan bu arya, operanın açılış gecesinde Enrico Caruso tarafından bis olarak tekrar seslendirildi.

0: Birinci perde. St. Petersburg, 1881. Bir kış gecesi. Kont Vladimir Andreyevich'in sarayı. Ertesi gün Kont Vladimir Andreyevich ile evlenecek olan Prenses Fedora, Kont'a olan aşkını aryasında dile getirir. Ancak ahlaksız Vladimir'in onu başka bir kadınla aldattığından habersizdir. Bu sırada kızak çanlarının sesi duyulur ve Vladimir ölümcül şekilde yaralanmış olarak getirilir. Doktorlar ve bir rahip çağrılır. Hizmetkarlar sorgulanır ama Vladimir kurtarılamaz. Fedora, Andreyevich'in ölümünün intikamını alacağına yemin eder. Nihilist sempatizanı olduğundan şüphelenilen Kont Loris Ipanov'un suikastçı olduğu öne sürülür. Polis müfettişi Greç ve diplomat bir soruşturma başlatırlar.
1: Thank you.

bueno,

Umberto Giordano'nun Fedora operasını sunuyoruz. İkinci perde, Paris. Fedora, Vladimir'in ölümünden intikamını almak için İpanov'u Paris'e kadar takip etmiştir. Fedora'nın evinde bir resepsiyon düzenlenir. Kontes Olga Sukarev, Polonyalı virtüöz piyanist Boleslao Lazinski'yi takdim eder. Diplomat, piyano eşliğinde Rus kadınları hakkında bir şarkı söyler. Olga ise Parisli beylerle ilgili bir arya ile karşılık verir. İpanov gelir ve Fedora'ya olan aşkını ilan eder. Lazinski davetliler için çalarken Fedora İpanov'a ertesi gün Rusya'ya döneceğini söyler. İpanov Rusya'dan sürgün edilmiştir ve onu takip edemeyeceği için çaresizdir. Durumunu anlatırken Vladimir'i öldürdüğünü itiraf eder. Fedora resepsiyon

Aksiyon bittikten sonra gelmesini ve tüm hikayeyi anlatmasını ister. Yalnız kaldığında Rusya İmparatorluk polis şefine İpanov'u Vladimir'in öldürdüğünü anlatan bir mektup yazar. İpanov geri döner ve Vladimir'i öldürmesinin nedeninin Vladimir'le kendi karısı Vanda'yı birlikte yakalaması olduğunu anlatır. Vladimir İpanov'u ateş etmiş ve onu yaralamıştır. İpanov da karşılık vererek Vladimir'i öldürmüştür. Fedora, İpanov'un onu siyasi amaçlar için değil, kendini ve onurunu savunmak için öldürdüğünü anlar. Üstelik aşık da olmuştur. Kucaklaşırlar ve Fedora onu geceyi birlikte geçirmeye ikna eder.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te. Duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Devri Alem.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Güney Afrikalı şarkıcı ve şair Plany Bubu ile başlayacağız Devri Alem'e. Plany Bubu'ya Fransız caz kolektifi Mart eşlik edecek. Mart ise Flora Brick ve Alexis Mitsure tarafından kurulan bir Fransız caz rock dörtlüsü. Plany Bubu grubu Zulu ve Hoza dilinde şarkılar seslendiriyor. Dinleyeceğimiz parça da Nain Daba albümünden Avuyazi parçası. Plany Bubu ve Mart kolektifi birlikte seslendiriyorlar. Avuyazi ile Devri Alem başladı bile.

Devr Alem'de bu hafta ikinci durağımız 1965 yılında Kamerun'da Lekie'de dünyaya gelen Sali Niyolo. Sali Niyolo 13 yaşındayken ailesiyle beraber Fransa'ya, Paris'e göç etti. 1982 yılında Paris'te ünlü sanatçılara back vokal yaparak müzik hayatına başladı ve 1993 yılında Belçika merkezli ünlü akapella grubu Zap Mama'da uluslararası ün kazandı. 1996 yılından sonra ise solo çalışmaya başladı. Fransızca, İngilizce, Arapça ve İspanyolca şarkılar söylemesi dışında kendi ana dili olan Eton dilinde de şarkılar seslendiriyor Kamerunlu sanatçı Sali Niyolo. Bunun dışında Kamerun'a özgü Bikutsi ritmini ve dansında dünyaya tanıtan sanatçı Sali Niyolo. Madia albümünden Şerşe parçasıyla Kamerunlu sanatçı Sali Niyolo ile Devr Alem devam ediyor.

TRT Radyo 3'te Devralem programındasınız. Kamerunlu sanatçı Salih Niola'yı bir kere daha dinleyeceğiz. Tribu albümünden Tam Tam parçasıyla.

2026 yılının Mayıs ayından yeni bir tekliyle devam ediyoruz devir aleme. Dünyaca ünlü bas gitaristi Richard Bona'yı dinleyeceğiz. Ona Lübnanlı şarkı yazarı Elen Masri eşlik edecek. Elen Masri her ne kadar Lübnan asıllı olarak tanınsa da annesi Fransız, babası ise Lübnan ve Mısır asıllı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de yaşıyor. Elen Masri'nin soyadındaki Masri kelimesi ise Mısır'a ait anlamında Arapça bir kelime. Onlardan dinleyeceğimiz parça Miami My Miami. İlk Miami aynen okunduğu gibi, Türkçe okunduğu gibi yazılıyor. Richard Bona ve Elen Masri seslendiriyor. Miami My Miami. Miami.

Flavia Coelho 1980 yılında Brezilya'da Rio de Janeiro'da bir gecekondu mahallesinde dünyaya geldi. Afro-Brezilyalı, annesi Portekiz ve Brezilya yerlisi. Sanatçı 26 yaşındayken 2006'da Paris'e, Fransa'ya göç etti. Burada metrolarda sokak müzisyenliği yaptı ve sokak müziği yaparken keşfedildi. Ondan dinleyeceğimiz parça Sunshine. Sunshine parçasının akustik yorumunu dinleyeceğiz. Sunshine, her ne kadar güneş ışığı, pozitif düşünceleri çağrıştırsa da şarkıda anlatılmak istenen politik bir metafor. Brezilya'da favelalarda yani gecekondu bölgelerinde suçsuz yere hapis yatanların umudu olan güneş ışığını anlatıyor sanatçı parçası Sunshine'da. Flavia Coelho, radyolarınızda.

Senegal'in dünyaca ünlü efsanevi dans ve dünya müziği grubu Orkestra Baobab ile 6 yıl boyunca vokalist olarak bütün dünyayı gezen ve daha sonra müzik kariyerine solo devam eden Senegalli sanatçı Cheikh Ibra Fan var şimdi sırada listemizde. New York merkezli Putumayo müzik etiketiyle çıkardığı parçası Yolele ile Cheikh Ibra Fan şimdi TRT Radyo 3'te Devralem'de sizlerle.

0: dinliyor.
1: Şimdi sırada listemizde Burkina Faso'dan iki sanatçı var. Alif Nava, yalın ayaklı prens lakabıyla tanınıyor çünkü kendisi kraliyet soyundan geliyor. Ona eşlik eden sanatçı ise fil dişi sahilinde doğmuş fakat ailesiyle beraber Burkina Faso'ya yerleşen Kendi Gira. Alif Naba ve Kendi Gira'nın seslendireceği parça ise Fransızca ve Burkina Faso'ya has More dilinde. Onlardan dinleyeceğimiz parça Fransızca Vichère parçası. Vichère hayat pahalılığı veya yaşamanın maddi zorlukları demek. Şarkıda tam bir isyan değil, bu hayat pahalılığına karşı verilen mücadeleyi de anlatıyor sanatçılar Alif Naba ve Kendi Gira. Parçaları Vichère şimdi radyolarınızda. Yeah.

Çıplak ayaklı prensi dinledik. Şimdi çıplak ayaklı diva lakabıyla tanınan Cape Verde'den Yeşil Burun Adaları'ndan Cesaria Evora var sırada listemizde. Cesaria Evora'ya Nijer doğumlu Senegal asıllı İsmail Lö eşlik edecek. Portekizce ve Yeşil Burun Kriyolu dilinde bizim Afrikamız anlamına gelen Afrika

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Zimbabwe kökenli sanatçı ve Shona dilinde ışık ya da görüş anlamına gelen Chivonoso'yla devam ediyoruz devir alemi. Henüz 37 yaşındayken zatüre yüzünden hayatını kaybeden Chivonoso, Maraire seslendiriyor. Wakashinga.

Kathleen Nakiri Nadubale. 1977 yılında Uganda'da, Kampala'da dünyaya geldi, 90'da İsveç'e göç etti ve daha sonra da Almanya, Berlin'de müzik hayatına devam etti. Sahne ismi olarak Jackie'yi kullanıyor sanatçı. Dinleyeceğimiz parçada ise Almanya merkezli müzik prodüktörü Teka eşlik ediyor Berlin'den Jackie'ye. Hatırlarsanız birkaç parça önce Sunshine, Güneş Işığı isimli parçayı dinlemiştik. Şimdi ise Ay Işığı, Moonshine radyolarınızda.

1989 yılına gidiyoruz. Daniel Owino Misiani'yi dinleyeceğiz. Tanzanya doğumlu sanatçı müzik kariyerine daha sonra Kenya'da devam etti fakat 2006 yılında yine Kenya'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sanatçıya grubu Shirati Jazz eşlik edecek. Grup ismini Misiani'nin doğduğu kasabanın isminden alıyor. Daniel Owino Misiani grubu Shirati Jazz'la birlikte seslendiriyorlar. Margaret Odero.

1970'lerde Zimbabwe'nin o dönemki ismi Rodezya'ydı. Rodezya'da küçük bir maden bakır kasabasında Mangura'da 1974 yılında şimdi dinleyeceğimiz Hallelujah Chicken Run Band müzik grubu kuruldu. Ve grup ilk kurulduğunda da bütün üyeleri maden işçileriydi. Dinleyeceğimiz parça Shona dilinde Kare Nanhasi, geçmişten bugüne anlamında. Hallelujah Chicken Run Band seslendiriyor. Kare Nanhasi.

Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Eskiden Portekiz'in sömürgesi olan Afrika'dan Guinea-Bissau'dan Enaide Marta'yı dinleyeceğiz. Ondan dinleyeceğimiz parça kadınların kurduğu geleneksel yardımlaşma, dayanışma ve sosyal eleştiri topluluğu anlamındaki Manjoandi. Enaide Marta radyolarınızda.

Ve kapanış parçamıza geldik. Dinleyeceğimiz parça Zulu dilinde 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası'nın müziği. Güney Afrika'dan Velile ile Danimarka'dan perküsyon grubu Safri Duo seslendiriyor. Helele, bu hafta Devre Alem'deki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerinin istismarıdır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor.

görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, progresif rock dünyasının önemli ve ayrıcalıklı topluluklarından ünlü Amerikalı süper grup The Neil Morse Band. Grubu 27 Şubat 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması Lift albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Adından da anlaşıldığı gibi özellikle progresif rock dünyasının en çalışkan, en yaratıcı, en üretken isimlerinden biri olan Neil Morse öncülüğünde bir araya gelen Mike Portnoy, Randy George, Bill Hubauer ve Eric Gillette tarafından 2012 yılında kurulan bu süper grup asıl çıkışını 2014 yılında gerçekleştirir. Stüdyoya girmeden önce hiçbir ön hazırlık yapmadan kısa sürede besteleyip kaydettikleri ilk albümleri The Grand Experiment'la adını duyuran The Neil Morse Band özellikle konusal, kurgusal çalışmalarıyla progresif müzik hayranları tarafından kısa sürede çok sevilir ve benimsenir. 2015 tarihli ilk albümlerinin ardından 2016, 2019 ve 2021 yıllarında 3 albüm daha yayınlayan grubun, bugün stüdyomuza getirdiğimiz 5. ve son stüdyo çalışması Lift, 27 Şubat 2026'da 2 plak, CD ve çok yüksek kalitede sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra, sınırlı sayıda üretilen mavi renkli 2 plak, yeşil renkli 2 plak ve çalgısal yorumları da içeren 2 CD biçimlerinde de müzikseverlere sunuldu. Adını L, I, F ve T harflerinin bir araya gelmesinden alan albümün bu başlığı oldukça geç bir aşamada ortaya çıkmış ve açıklanmayan anlamı da kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış. Basçı Randy George, farklı şeyleri temsil edebileceğini düşündük diyor. Dinleyicinin ne olmasını istediğine bağlı. İstediği her şey olabilir. Birbirine bağlı konusal, kurgusal 13 parçadan oluşan ve toplam 70 dakika süren Lift albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve albümün açılışında yer alan birbirine bağlı 3 çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. Sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar Beginning, Fully Alive ve I Still Belong. TRT Radyo 3'tesiniz. The Neil Morse Band 15 dakika boyunca bizlerle.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz progresif rock dünyasının önemli ve saygın topluluklarından ünlü Amerikalı süper grup The Nailmores Band. Grubu 27 Şubat 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması Lift albümünden seçtiklerimizle dinlemeyi sürdürüyoruz. Mike Portnoy'un yeniden Dream Theater'a geri dönmesinin ardından kısa süreliğine boşta olduğu 2025 yılının Nisan ayında, yıllardır alışılagelmiş stüdyoları yerine gitarcı Eric Gillette'in Oklahoma Tulsa'daki stüdyosunda kaydedilen albümde yer alan grup kadrosunu da bir kez daha anımsatalım. Vokal, vurmalı çalgılar, elektrik ve akustik gitarlar, rüzgar çanları, tuşlu çalgılar ve geri vokallerde Nailmores, davulda Mike Portnoy, piyano, organ, analog synthesizer ve vokalde Bill Hubauer, bas gitarda Randy George, solo gitar, ritim gitar ve vokalde Eric Gillette. Ayrıca bazı parçalarda bu kadroya geri vokallerde Amy Pippen ve Julie Harrison da eşlik etmiş. Sıra dışı kapak tasarımı Thomas Everhard'ın eseri olan ve progresif müzik dünyasından büyük ilgi gören Lift albümü yine birbirine bağlı iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce çalgısal yorum Gravity's Grip ve hemen ardından Hurt People. The Nailmores Band 10 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

Gravity's Grip ve Hurt People. The Nailmores Band grubunun 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması Lift albümünden seçtiğimiz grup üyelerinin ortak besteleriydi. Nailmores'un ilham kaynağı olarak The Beatles'dan The Who'nun Tommy'sine, Genesis'ten klasik müziğe kadar sevdiğim her şey burada var diye özetlediği bu kurgusal albüm konusunu, kısaca kendini kaybettikten sonra çevresindeki dünyayla yeniden bağlantı kuran bir kişinin yolculuğundan alıyor. Biz yeniden Lift albümüne dönüyoruz. Birbirinden güzel 13 parçanın yer aldığı, toplam 70 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden yine iki çalışmayı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Shame About My Shame ve hemen ardından The Great Withdrawal. Rock efsanelerindesiniz. The Nailmores Band 10 dakika boyunca bizlerle.

0: Amerikalı R&B şarkıcısı Toni Braxton, ilk albümünde yer alan ve 1995 yılında kendisine en iyi kadın R&B vokal performansı dalında Grammy ödülü kazandıran şarkının yazarı ve yapımcısı olan Babyface ile ortağı prodüktör L.A. Reid'in Atlanta'daki evinin içindeki özel stüdyoda kayıt çalışmaları sırasında birkaç saatte bu şarkıyı ortaya çıkardıklarını belirtmiş. Sonraki yıllarda Babyface'in canlı kayıtlardan oluşan 1997 yılı albümü MTV Unplugged'da yer alan bu şarkı diğer bir R&B vokalisti olan Shanice tarafından seslendirilmiş. Breathe Again'de Babyface ve Shanice'i dinleyelim.
1: This is a song written for the first lady of LaFace. And tonight we've got Shanice singing it for y'all.

Babyface ve Shanice'den Breathe Again adlı ortak çalışmanın ardından 1970'li yıllarda blues ve R&B şarkıcısı Latimore tarafından seslendirilen ve R&B listelerinin zirvesinde 2 hafta geçiren dinleyeceğimiz şarkı R&B şarkıcıları Monica ve Usher tarafından yorumlanmış. Bu haftaki programımızın son dakikalarında yer alacak bu eşsiz duygusal dans şarkısının adı Let's Straighten It Out.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz. Caz'ın Genç Solukları programının bu haftaki bölümünü Amerikan cazının 3 başarılı ismine ayırdık. Yayınımızın açılışını Nick Finzer'la yapacağız. Bu başarılı besteci, tromboncu ve grup liderinin ardından piyanist Gerald Clayton konuğumuz olacak. Nick Finzer gibi Gerald Clayton'ın da 3 farklı albümünden birer seçki dinledikten sonra mikrofonun başına Summer Camargo geçecek. Gelecek vaat eden bu kadın trompetçinin ilk ve şimdilik tek albümünden 2 yorumunu sunacağız. Caz'ın eşsiz maviliklerine kendimizi bırakmadan önce ilk konuğumuz Nick Finzer'a merhaba diyelim ve müzisyenin kariyerine değinelim. Pek çok caz otoritesine göre caz trombonun yükselen yıldızı olarak gösterilen Nick Finzer 1988 yılında doğar. Müzikle erken yaşta tanışan Finzer, Duke Ellington sayesinde cazı keşfeder. Lisans eğitimini Eastman Müzik Okulu'nda aldıktan sonra trombon efsanesi Steve Turre gözetiminde Juilliard Müzik Akademisi'nde yüksek lisansını tamamlar. Nick Finzer'ın kariyer basamaklarını tırmanmaya başladığı dönemde bir başka usta tromboncu Wickley

Yazarlar ve Yayıncılar Derneği olarak çevirebileceğimiz ASCAP adlı organizasyonun düzenlediği yarışmayı beste kategorisinde iki defa kazanır. Çalışmalarını yıllardır New York'ta sürdüren Nick Finzer, genç bir eğitimci olarak bilgi ve tecrübesini Kuzey Texas Üniversitesi'nde cazın yeni yetenekleriyle paylaşmaya başlar. Tromboncu ilk albümü Exposition'ı yayınlamadan önce kendi plak şirketini kurar. Hem kendi hem de yeni neslin genç müzisyenlerinin albümlerini yayınlamak amacıyla şirketini büyütür. Sanatçı yayınladığı ilk albümünde piyanist Samora Pinder Hughes, saksafoncu Lucas Pino, gitarist Alex Wins, basçı Dave Barron ve davulcu Jimmy McBride ile birlikte çalışır. Tüm bestelerin tromboncuya ait olduğu Exposition kaydından With Gratitude adlı şarkıyı dinliyoruz.

Amerikalı tromboncu Nick Finzer'ın 24 yaşındayken yayınladığı ilk albümü Exposition'dan With Gratitude adlı bestesini dinlediniz. Müzisyen kendi projelerine devam ederken çeşitli yan oluşumlara da dahil olur. Klarnetçi Anat Cohen'in liderliğindeki grubun üyesi olarak Grammy ödülüne aday gösterilir. Ayrıca Wynton Marsalis ve Daphnis Prieto gibi önemli isimlerle sahne alır. Sanatçı 2018 yılında 4. albümü No Arrival'ı yayınlar. Nick Finzer'ın Exposition albümünde birlikte çalıştığı müzisyenlerle kaydettiği, sadece piyanonun Samora Pinder Hughes yerine Victor Gould'a emanet edildiği No Arrival kaydından aynı adlı besteye kulak verelim.

Nick Finzer'ın 2018 yılı çıkışlı albümüne adını veren No Arrival radyolarınıza geldi. Caz trombonun tartışmasız en büyük ismi J.J. Johnson, bu enstrümanı çalan müzisyenler için rol model olarak görülmüş, çalış tarzı ve türe olan katkısıyla adını caz tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Nick Finzer da doğumunun 100. yılı olan 2024'te J.J. Johnson'ın anısına ithafen Legacy adlı albümünü yayınlar. Albümde piyanoda Rene Rosnes, kontrbasta Rufus Reed ve davulda Louis Nash genç tromboncu Nick Finzer'la birlikte J.J. Johnson'a saygı duruşunda bulunur. Sizleri bu kayıttan bestesi J.J. Johnson'a ait Shortcake adlı şarkının yorumuyla baş başa bırakalım.

1967 yılında yayınlanan The Total J.J. Johnson uzunçalarında J.J. Johnson tarafından ilk defa seslendirilen Shortcake adlı bestenin güncel yorumunu Amerikalı genç tromboncu Nick Finzer'ın Legacy albümünden sunduk. Caz'ın Genç Solukları programıyla olan birlikteliğimize piyanist Gerald Clayton'la devam ediyoruz. Grammy ödüllü basçı John Clayton'ın oğlu olan sanatçının amcası ise saksafoncu Jeff Clayton'dır. Böyle bir ailenin üyesi olması müziğin, özellikle de cazın, Gerald Clayton'ın yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlar. Gerald Clayton, Los Angeles Sanat Lisesi'ni bitirdikten sonra Thornton Müzik Okulu'nu kazanır. Burada Billy Childs'tan ders alır. Ardından kabul edildiği Manhattan Müzik Okulu'nda ise efsane piyanist Kenny Barron'la çalışır. 2006 yılında katıldığı Thelonious Monk Jazz Enstitüsü piyano yarışmasında ikinci olur. Başarısı pek çok meslektaşının dikkatini çeker. Başta Roy Hargrove, John Scofield, Peter Bernstein, Dana Stevens, Kendrick Scott, Terence Blanchard, Diane Reeves ve Diana Krall olmak üzere caz dünyasının üst düzey yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşır. Ünlü saksafoncu Charles Lloyd, piyanistin yeteneğinden oldukça etkilenir. Wild Man Dance ve Lobero Tiyatrosu'nda verilen konserin kaydı olan 8 Kindred Spirits, Live from the Lobero albümünde Charles Lloyd, piyanoyu Gerald Clayton'a emanet eder. Gerald Clayton, Ambrose Akın Musuri'yi caz dünyasına tanıtan ilk albümü When the Heart Emerges Glistening'de yer alır. Sanatçı kişisel kayıtlarına ise Two Shade albümüyle 2009 yılında başlar. Bu albümde yer alan Cole Porter'ın All of You adlı bestesinin düzenlemesi sanatçıya Grammy adaylığını da beraberinde getirir. 2010 yılında müzik raflarında yerini alan Bond, The Paris Sessions kaydı ise Gerald Clayton'ın bu defa en iyi albüm kategorisinde Grammy'ye aday gösterilmesini sağlar. Piyanistin klasik üçlü düzende kaydettiği albümde basta Joe Sanders ve davulda Justin Brown'u dinleriz. Sizlere bu kayıttan Bootleg Blues

Amerikalı piyanist Gerald Clayton'ın besteci yanını da sergilediği Bond, The Paris Sessions albümünden Bootleg Blues adlı bestesini sunduk. Piyanist bu kaydından 3 sene

Turi'nin konuk müzisyen olarak bazı şarkıların yorumunda yer aldığı albümden sizlere yine piyano, bas ve davulla seslendirilen Deep Dry Ocean adlı besteyi seçtik. Basçı Joe Sanders ve davulcu Justin Brown'u yeniden piyanistle birlikte dinlediğimiz şarkıya Gretchen Parlato sesiyle renk katıyor. Bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakalım.

Deep Dry Ocean adlı besteyi Amerikalı piyanist Gerald Clayton'ın 2013 yılı çıkışlı Live Forum albümünden dinlediniz. Piyanistin ünlü saksafoncu Charles Lloyd'un iki albümünde yer aldığından bahsetmiştik. Gerald Clayton, 2022 yılında yayınladığı Bells on Sand kaydı için bu defa Charles Lloyd'u davet eder ve ikili bestesi piyaniste ait Peace Invocation adlı şarkıyı birlikte yorumlar. Şimdi bu besteye kulak veriyoruz.

Gerald Clayton, Charles Lloyd ikilisi Bells on Sand kaydından Peace Invocation adlı besteye hayat verdi. Programımızın kapanışını oldukça genç bir isim, Amerikalı kadın trompetçi Summer Camargo ile yapacağız. 2001 yılı doğumlu Summer Camargo, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimini tam burslu olarak Juilliard Müzik Okulu'nda alır. Eğitimi sırasında New York jazz sahnelerinde boy göstermeye başlar. Temeli, Charles Mingus'un ölümünden bir süre sonra atılan Mingus Big Band'in üyesi olmayı başaran Summer Camargo, 1975 yılından günümüze yayın hayatına devam eden Saturday Night Live adlı televizyon programındaki grupta son 3 yıldır yer almaktadır. Müzisyen, beste ve trompette

becerisiyle pek çok yarışmayı kazanır. Bu yarışmalardan en önemlisi ilk konuğumuz Nick Finzer'ın da katıldığı Jazz at Lincoln Center'da düzenlenen Essentially Ellington yarışmasıdır ki Summer Camargo trompet dalında 3 yıl birinciliği kimseye bırakmaz. Pek çok festivalden davet alır. Gösterdiği performans dışında bu festivallerin bazılarında jüri üyeliği yapar. Summer Camargo 2024 yılında To Whom I Love adlı albümünü yayınlar. Albümde yer alan bazı şarkıların kayıtları daha eskiye dayanır. Summer Camargo bu şarkılardan biri olan bestesi kendine ait 80 Tears of Joy'un kaydını Joey DeFrancesco'nun hayatını kaybetmesinden kısa süre önce ünlü orkçuyla yapar. İkiliye trombonda Jeffrey Miller, basta Raul Reyes Bueno ve davulda Varun Das'ın eşlik ettiği besteyi dinliyoruz.

Summer Camargo'nun Joey DeFrancesco'nun ölümünden kısa bir süre önce orkçuyla kaydettiği 80 Tears of Joy adlı beste, genç trompetçinin To Whom I Love kaydından radyolarınıza geldi. Summer Camargo'nun aynı albümünden sunacağımız Jeffrey Miller, Raul Ruiz Bueno ve Warren Dust'la birlikte piyanoda Esteban Castro'yu dinlediğimiz bestesinde trompetçinin imzasının olduğu Tenderness Within adlı şarkıyla bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşacağız.

0: 2001 yılı doğumlu Amerikalı genç kadın trompetçi Summer Camargo, To Whom I Love albümünden Tenderness Within adlı bestesini grubuyla birlikte seslendirdi. Bu yorumla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı, yine bir saatlik yolculuğumuza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, futbolda Dünya Kupası biliyorsunuz kısa bir süre önce başladı. Bir ay boyunca milli takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası'nda maçları izleme fırsatımız olacak. Bugünkü programımızda futbol filmlerini hatırlayalım istedik. Futbol denince akla gelen ilk ülke İngiltere ile başlayalım. The Damned United, Lanet Takım filmin adı. 2009'da Tom Hooper tarafından çekilmiş bu film. Leeds United'ın başında sadece 44 gün geçiren Brian Clough'un öyküsü. Dinleyeceğimiz melodiler önce bir Leeds Marşı Marching On Together, ardından da filmde yer alan bir şarkı Fleetwood Mac'den Man of the World.

Sırada ünlü yönetmen Ken Loach'un bir filmi var. Looking for Eric, Hayata Çalım At. O da 2009 yapımı. Eric adında bir postacının öyküsüne tanık oluyoruz. Hayatındaki her şeyin ters gitmeye başladığı Eric, ona rehberlik edecek birine ihtiyaç duyar ve bu kişi hayran olduğu futbolcu Eric Cantona'dır. George Fenton'ın Looking for Eric adlı melodisiyle programı devam ettirelim.

Sırada Hint bir kadının futbol macerasının konu edildiği Hayatımın Çalımı Beckham, Banded Like Beckham adlı film var. 2002'de çekilmiş bu film. Filmden dinleyeceğimiz melodiler Nusret Fatih Alihan ve Belisa Gudan, Kina Sona ve Melanie C'den Independence Day.

Şimdi biraz eskilere gidelim. 1981 yapımı bir film, Zafere Kaçış. John Huston yönetmişti bu filmi. Pele bu filmde de rol alıyordu ama başrolde Pele ile birlikte Sylvester Stallone de vardı. Bir futbol maçı aracılığıyla hapishaneden kaçma öyküsünü anlatıyordu film. Filmin müzikleri Bill Conti'ye ait, önce jenerik sonra da Team Outing dinleyeceğimiz melodiler.

Gözüm Kulağım Sinema'da futbol filmlerine ayırdığımız programımızın artık sonuna geliyoruz. Sırada Zafer Vuruşu, A Shot at Glory adlı film var. 2000'de çekildi bu film. Bir İskoç takımının macerası anlatılıyordu. Filmin müziklerinde bir başka İskoç, Dire Straits'in solisti, gitaristi Mark Knopfler vardı. Dinleyeceğimiz melodiler Wild Mountain Theme ve Four in a Row.

Futbol filmlerine ayırdığımız Gözüm Kulağım Sinema'nın bugünkü programının da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Türkiye'den bir filmle bitireceğiz bugünkü programımızı. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 2000 yılında Serdar Akar tarafından çekilen bir filmdi. Başrollerde Savaş Dinçel, Müjde Ar, Erkan Can gibi isimler yer alıyordu. Bir mahalle takımının amatörlükten profesyonelliğe ulaşma hevesini anlatan bir filmdi. Aynı zamanda mahallelilerin yaşadığı sıkıntıları da gözler önüne seriyordu. Filmin müzikleri Fahir Atakoğlu'na ait, jenerik müziğiyle programı sona erdiriyoruz. Gözüm Kulağım Sinema'dan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 3 stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşamki durağımız Brezilya müzik tarihinin en güçlü ifade alanlarından biri. Müzika politica. Yani müziğin yalnızca bir sanat formu değil, aynı zamanda bir söz, bir itiraz, bir hafıza ve bir direniş biçimi haline geldiği o güçlü alan. Bu akşam Brezilya tarihinin en çalkantılı ama aynı zamanda kültürel açıdan en üretken dönemlerinden birine kulak vereceğiz. 1964 ile 1985 yılları arasında Brezilya, askeri yönetimin belirleyici olduğu bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 21 yıl süren bu süreç, yalnızca siyasi yapıyı değil, gündelik yaşamı, toplumsal ilişkileri, düşünce dünyasını ve elbette sanatı da derinden etkiliyor. Kamusal alanda söz söyleme biçimleri değişiyor, ifade alanları daralıyor ve sanatçılar yeni anlatım yolları aramaya başlıyor. Tarihin birçok döneminde olduğu gibi toplumsal dönüşümlerin yoğun yaşandığı zamanlarda sanat da kendine yeni ifade biçimleri yaratıyor. Özellikle müzik, bu yıllarda yalnızca bir eğlence aracı olmanın ötesine geçerek güçlü bir toplumsal anlatım alanına dönüşüyor. Sanatçılar bu dönemde çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Pek çok eser denetimden geçiyor, sansür uygulanıyor, bazı müzisyenler üretimlerini sürdürebilmek için daha yaratıcı anlatım biçimlerine yöneliyor. Doğrudan söylemenin zorlaştığı bir ortamda besteciler ve yorumcular bambaşka bir dil kuruyor. Şiirsel anlatımlar, semboller, metaforlar ve çok katmanlı sözler müziğin yeni dili haline geliyor. Bir aşk şarkısının içinde özgürlük özlemi hissediliyor, bir ayrılık hikayesinin satır aralarında toplumsal bir hafıza kendine yer buluyor. Dinleyiciler bu dili çözüyor, müzik yalnızca kulağa değil, ortak belleğe de sesleniyor. Özgürlük, adalet, umut, dayanışma ve toplumsal hafıza gibi kavramlar şarkıların içine yerleşiyor. Ve tam da bu dönemde Brezilya popüler müziği, yani MPB, yalnızca bir müzik türü değil, düşünmenin, sorgulamanın ve duyguları ortaklaştırmanın da önemli bir alanı haline geliyor. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento ve Elis

Jina gibi isimler yalnızca müzik üretmiyor, aynı zamanda dönemin ruhunu da kayıt altına alıyorlar. Kimi zaman doğrudan, kimi zaman satır aralarında söyledikleriyle geniş kitlelere ulaşıyorlar. Şarkılar adeta bir dönemin tanıklığına dönüşüyor. İnsanlar bazen ifade etmekte zorlandıkları duyguları bu melodilerde buluyor, bazen de ortak bir aidiyet hissini bu şarkılarda paylaşıyor. Toplumun farklı kesimlerinin hikayeleri bu eserlerde yankılanıyor. Gençlerin, işçilerin, ailelerin ve değişim talep eden geniş kitlelerin sesi. Müziğin taşıdığı bu kolektif hafıza Brezilya toplumunun kendini yeniden tanımlamasına da katkı sağlıyor. Bu dönemde üretilen eserler yalnızca geçmişi belgelemiyor, bugünle de konuşmaya devam ediyor. Çünkü bazı şarkılar yalnızca yazıldıkları döneme ait kalmıyor, zamanın ötesine geçiyor. Bu akşam dinleyeceğimiz parçalar da Brezilya'nın bu dönüşüm yıllarında doğrudan ya da dolaylı biçimde toplumsal hafızayla ilişki kurmuş, ülkenin kültürel belleğinde önemli yer edinmiş eserlerden oluşuyor. Her biri kendi döneminin tanığı, her biri müziğin nasıl güçlü bir anlatı aracına dönüşebildiğinin kanıtı. Yani bu akşam şarkı listemizin ana fikri belli. Müzik bazen yalnızca duyulmaz, hatırlar, düşündürür ve bir toplumun hafızasını kuşaktan kuşağa taşır. İlk durağımız doğrudan ve güçlü bir sözle başlıyor. 1964 yılında yani askeri darbenin gerçekleştiği yıl bestelenen bu parça Brezilya'daki politik ve toplumsal gerilimin tam ortasında doğuyor. Opinião, aynı yıl sahnelenen ve kültürel direnişin simgelerinden biri haline gelen aynı adlı tiyatro oyununda da kullanılıyor. Bu yapımda Nara Leão, daha sonra onun yerine geçen Maria Bethânia, bestecisi Zecchetti ve João do Valle birlikte yer alıyor. Opinião'nun gücü dolaylı anlatımlara ihtiyaç duymamasında. Birçok şarkının sansürü aşmak için metaforlara başvurduğu bir dönemde bu eser açık, doğrudan ve kararlı bir dil kuruyor.

Şimdi Brezilya'nın kuzeydoğusuna, Sertoa'ya, yani kurak iç bölgelere uzanıyoruz. Kahkaha, Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşayan yırtıcı bir kuş. Zorlu koşullarda hayatta kalma becerisiyle tanınıyor. Şarkıda bu kuş yalnızca doğadaki bir canlı değil, aynı zamanda Sertoa'nın zorlu yaşam koşullarını ve Brezilya halkının dayanıklılığını temsil eden güçlü bir metafora dönüşüyor. Bu güçlü yorumla Maria Bethânia geliyor.

0: Şimdi bir vedaya kulak vereceğiz. Gilbert Dujail bu parçayı sürgüne gönderilmeden hemen önce yazıyor. Tıpkı Caetano Veloza gibi önce tutuklanıyor, ardından ülkesini terk etmeye zorlanıyor. Bu nedenle Achille Abraçao sembolik bir vedaya dönüşüyor. Şarkı Brezilya'ya ve özellikle Rio de Janeiro'ya gönderilmiş bir dizi selamdan oluşuyor. Mahalleler, insanlar, kültürel imgeler. Hepsi bu büyük kucaklamanın içinde yer alıyor. Ama bu sıcak selamın altında ince bir ironi de var. Çünkü bu veda baskının tam ortasında söyleniyor.
1: Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.

Önünde bir trafik ışığında duran iki insanın kısa sohbetine kulak veriyoruz. Ama bu sadece sıradan bir sohbet değil. Paulinho do Viola tarafından yazılan Sinal Feşhadu iki kişinin kırmızı ışıkta karşılaşmasını anlatıyor. Zaman kısa, konuşma yüzeysel, derinleşmeye fırsat yok. Bu yüzden birçok kişi bu parçayı dönemin ruhuyla ilişkilendiriyor. Dinliyoruz.

Şimdi Brezilya politik müziğinin en sembolik eserlerinden biri geliyor. Chico Buarque bu şarkıyı diktatörlüğün en sert dönemlerinden birinde yazıyor. İlk anda sansür kurulundan geçiyor çünkü kişisel bir şarkı gibi algılanıyor. Ama kısa sürede herkes anlıyor ki burada söze edilen sen aslında rejimin kendisi. Bunun üzerine plaklar toplatılıyor, şarkı yasaklanıyor. Ancak siyasi açılım döneminde yeniden dolaşıma giriyor. Appe sahte voce geliyor.

Şimdi Brezilya müzik tarihinin en güçlü metaforlarından biriyle karşı karşıyayız. Kalisi kelimesi Portekizce'de kadeh anlamına geliyor. Ama aynı zamanda kalisi yani sus ifadesiyle neredeyse aynı şekilde duyuluyor. İşte şarkının bütün gücü burada. Chico Buarque ve Milton Nascimento tarafından seslendirilmek istenen bu eser daha sahnelenmeden yasaklanıyor. Hatta canlı performans sırasında mikrofonların kapatıldığı anlatılıyor. Bu da dönemin sessizleştirme politikasının en güçlü sembollerinden biri haline geliyor. Kalisi dinliyoruz.

Şimdi daha doğrudan, daha keskin bir dille karşılaşıyoruz. Birçok sanatçının metafora başvurduğu yıllarda Gonzaginya farklı bir yol seçiyor. İronik ama açık. Comportamento Gerao, rejimin yarattığı itaat kültürünü ve toplumsal uyumu sert biçimde eleştiriyor. Dinliyoruz.

Şimdi cevabı verilmeyen bir soruya kulak veriyoruz. O kesera, yani ne olabilir? Bu soru şarkı boyunca tekrar ediyor ama hiçbir zaman açıkça cevaplanmıyor. Tam da bu yüzden bu eser söylenmeyeni anlatıyor. Bedenlerde ve toplumlarda dolaşan ama susturulamayan görünmez bir güçten söz ediyor. Milton Nascimento ve Chico Buarque'den dinliyoruz.

Şimdi yüzümüz geleceğe dönüyor. 1980 yılında yani Brezilya'nın siyasi açılım sürecinde yazılan bu eser adeta gelecek kuşaklara yazılmış bir mektup gibi. Geçmişte yapılan hataları kabul ediyor, zor yılları anlatmaya çalışıyor ve bütün bunların içinde bir umut bırakıyor. Ivan Lins'ten Aos Nossus Filios geliyor.

Ve şimdi bu akşamın son durağına geliyoruz. Askeri diktatörlüğün son yıllarında yayımlanan bu eser, Brezilya'nın yeniden demokratikleşme sürecinin en güçlü sembollerinden biri haline geliyor. Şarkı 1968 yılında polis şiddeti sonucunda hayatını kaybeden öğrenci Edson Luiz anısına yazılıyor. Gençlerin direnişini, öğrenci hareketinin cesaretini ve toplumsal dönüşümün umudunu taşıyor. Coração da Estudante. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.
2: Saat 22.
1: Haberler.
2: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan.

Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması, parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ulaşacak yeni demiryolu projesinin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde işler hale getirilebileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, En Sosyal hesabından dezenformasyonla mücadele paylaşımında bulundu. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir döneme girildi. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Türk Kızılay, yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Başkent Beyrut'la ülkenin güneyindeki saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyrut saldırısından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. İran'la barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı dedi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda

kuzeye yönlenip rengarenk coğrafyası ve yapılarından ayrı, bazen kuzey ışıklarının renkleriyle de aydınlanan İskandinav ülkesi İsveç'e gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Müzikal yolculuğumuza ilk olarak İsveç'in en önemli müzisyenlerinden Yngwie Taube'un 1921 yılında kaydedilmiş yorumundan Bilsen Lul yani Kadırga Lul isimli İsveç halk şarkısıyla başladık. Hemen ardından da 1983 doğumlu İsveçli besteci ve şarkıcı Daniel Norgren'in Why May I Not Go Out and Climb the Trees isimli şarkısı yolculuğumuza eşlik etti. İskandinav Yarımadası ya da diğer adıyla İskandinavya dendiğinde öncelikle İsveç, Norveç ve Danimarka'dan oluşan bölgeyi anlarız. Ama Finlandiya, İzlanda ve Faroe Adaları da bu coğrafi bölge içinde tanımlanabilmektedir. İsveç'in ilk yerleşim bulguları M.Ö. 12 bin yıllarına kadar uzanmaktadır. İki ayrı denizci halk olan Götarlar ve Svearların buradaki yerleşimiyle varlık göstermeye başlayan İsveç, tarih içinde birçok değişim yaşadıktan sonra 1397'de Norveç ve Danimarka ile birlikte kurduğu İskandinav Kalmar Birliği'nden 1523 yılında ayrılarak kendini tam bağımsız ilan etti. 6 Haziran 1523 yılındaki bu ayrılık İsveç'in kurtuluş günü olarak kabul edilir ve her sene 6 Haziran'da resmi bayram şeklinde kutlanır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Sırada iki çalışma var. İlk olarak bir İsveç halk şarkısını İsveçli şarkıcı Anna Sara Lundgren'den dinleyeceğiz. Şarkının adı Vem kan segla förutan vind yani rüzgar yoksa kim yelken açabilir. Hemen ardından da İsveçli müzik grubu Ranarim'den My Vare Welkommen yani hoş geldin kutsal bahar sizlerle.

İsveç'in senfonik tonlarıyla İsveç yolculuğumuza devam ediyoruz. Dünya ünlü İsveçli müzik grubu ABBA'nın belki de en önemli üyesi Benny Andersson'un, İsveçli müzik topluluğu Urša Spelman, İsveç Radyo Senfoni Orkestrası ve yine İsveçli bir müzik topluluğu olan Dilek Korosu ile ortak çalışması Klinga Mina Klokor, yani Zillerimi Çal sizlerle.

İsveç'teki müzikal yolculuğumuza sözleri ve bestesi Margit Thorberg'e ait olan gelenekselleşmiş bir İsveç ninnisiyle devam ediyoruz. Bir proje olan Troskogen, yani büyülü ormandan dinleyeceğimiz ninninin adı Trollmüşvaksong, Troll Annenin Ninnisi.

Sırada iki parça var. İlk olarak İsveçli besteci, söz yazarı, yazar, yapımcı, öğretim görevlisi ve nikel harpa sanatçısı Usa İnder'in Kommer aldrig någon sin tvivla, yani sana hep güveneceğim isimli şarkısı sizlerle olacak. Hemen ardından da İsveçli müzisyenler Karl Atwood ve Matthias Perez'in ortak çalışması Nordic Wind Chimes gecemize eşlik edecek.

İsveç'teki müzikal yolculuğumuza yine iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak Sara Parkman'dan Otlaren, yani Bilgeleri dinleyeceğiz. Hemen ardından da Wilma Flood'un Chest, yani Kalbim isimli şarkısı sizlerle olacak.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız 2024 yılında iki Grammy ödülü kazanan İsveçli müzik grubu Dina Ögon'dan Uvas, yani Vaha. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Country blues gitaristi ve şarkıcısı Arthur Petty'den Two Times Blues parçasıyla programımıza başladık. Kendisi hakkında arşivlerde fazla bilgi bulunmuyor. 1900'lerin başında Jackson civarında doğduğu sanılıyor. Elimizde ona ait sadece 6 kayıt var. Bill Williams takma adıyla da kayıt yaptığı düşünülüyor. Ancak bu isimde başka müzisyenler de bulunduğu için kayıtları kesinlik taşımıyor. Blues'un pek bilinmeyen müzisyeni Arthur Petty'yi Good Boy Blues ve That Won't Do adlı şarkılarıyla yeniden dinleyelim.

0: out and tell you, you know that won't do.
1: Good Boy Blues ve That Won't Do, Arthur Petty's'in az sayıdaki kayıtları arasından seçtiğimiz şarkılardı. Sırada 10 parmağında 10 marifet olan Louis Myers var. Gitarist, armonikacı, basçı, aranjör ve şarkıcı Louis Myers'ın 1978 yılında yayımladığı I'm a Southern Man albümünden aynı adlı şarkıyı dinliyoruz.

Gitar, armonika ve vokalde Louis Myers'ın yer aldığı I'm a Southern Man şarkısı radyonuzdaydı. 1960 ve 1970'lerde Chicago müzik kulüplerinde sıkça sahne alan Louis Myers, ilk olarak armonikacı Junior Wells, ardındansa Little Walter'la çalan The Aces grubunun gitaristi olarak hatırlanır. Ailesiyle 1941'de Mississippi'den Chicago'ya gelen Myers'ın bu şehirdeki ilk komşusu gitarist Lonnie Johnson'dı. Abisi David Myers'la birlikte kurduğu The Aces'la 1954 yılına kadar birlikte çalışan Louis Myers, bu tarihten sonra Otis Rush, Earl Hooker gibi birçok müzisyenin grubunda görev aldı. 70'li yıllarda Louis Myers, The Aces'la yeniden bir araya gelerek Avrupa'da sahneye çıktı. 1978 yılında kendi grubuyla ilk albümü olan I'm a Southern Man'i yayımladı. Walking the Blues bir sonraki albümünün adıydı. Son albümü Tell My Story Movie'nin kayıtları sırasında felç geçiren Myers, her şeye rağmen albümünü tamamlamayı başardı. Ancak sağlığı bu albümün ardından kötüleşti ve 1994 yılında hayata veda etti. Louis Myers, Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces parçalarında gitar ve armonikasıyla yeniden karşımızda.

Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces'la Louis Myers bizlerleydi. Günümüz blues müzisyenlerinden Kanadalı gitarist David Gogo ile devam ediyoruz. 5 yaşında ilk gitarına sahip olan Gogo, 15 yaşında Stevie Ray Vaughan'la tanıştıktan sonra bluesu kariyeri olarak seçmeye karar verdi. Kısa sürede kendi grubunu kurarak Albert Collins ve Buddy Guy gibi önemli isimlerin konser açılışlarında yer almaya başladı. Grubuyla The Fabulous Thunderbirds'ın Avrupa turnesine katıldı. Montreux Jazz Festivali'nde sahne aldı. Plak şirketiyle yaptığı anlaşmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde solo albüm çıkaramayınca Avrupa ve Kanada'daki bağımsız plak şirketlerine yöneldi. Bu sırada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde turnelere çıktı. Blues festivallerine katıldı. Juno ve Maple Blues gibi Kanada'nın önemli müzik ödüllerini kazanan gitarist, şimdiye kadar blues rock ve akustik blues tarzında 15 albüm çıkardı. Son albümü 2018 yılında yayınladığı 17 Vultures oldu. Beste de yapan David Gogo'dan sizlere dinletmek istediğimiz ilk parça 2002 yılına ait Skeleton Key albümünden It Don't Make Sense.

It Don't Make Sense, David Gogo'dan çaldığımız ilk parçaydı. Turnelerden kalan zamanını British Columbia'da ailesine ait bir çiftlikte Noel ağacı yetiştirerek geçiren David Gogo'nun Christmas with the Blues adını taşıyan bir albümü de bulunuyor. Hatta gitariste göre bu albüm içinde blues etkisinin en çok hissedildiği albüm olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Ekim ayında Christine adlı bir tek çalar çıkaran David Gogo'nun farklı dönemlerde yaptığı kayıtlardan sizlere So Into You, Fool in Myself ve bir Elmore James yorumu olan Please Find Me şarkılarını seçtik.

David Gogo'dan So Into You, Fool in Myself ve Please Find Me şarkılarını çaldık. Programımızı Gitar Shorty'den dinleyeceğimiz Fine Cadillac şarkısıyla kapatıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi

Sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Thanks for coming out. Doug Aldrich.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

nereden duymuştun dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın Opus 21 Do Majör 1. Senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne, Johann Sebastian Bach'ın 11 oğlunun en küçüğü olan klasik dönem bestecisi Johann Christian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin flüt, obua, keman, viola ve sürekli bas için Opus 11 Sol Majör 2 numaralı kentetini Les Adieux topluluğu seslendiriyor.

Johann Christian Bach'ın Opus 11 Sol Majör 2 numaralı kentetini Les Adieux topluluğundan dinlediniz. Friedrich Chopin'in 1833 yılında solo piyano için kaleme aldığı Opus 16 Mi bemol majör rondosuyla devam ediyoruz.

Piyanist Ludmila Angelov, Frédéric Chopin'in 1833 tarihli Opus 16 Mi bemol majör rondosunu seslendirdi. 20. yüzyılın Danimarkalı bestecilerinden Van Holmboe var sırada. Bestecinin Lauda Anima Mea adlı koral eserini dinliyoruz.

Danimarkalı besteci Van Holmboe'nun Lauda Anima Mea adlı eserini Sokkelund korosu seslendirdi. Aram Haçaturya'nın Lenin ödülü kazanan 1954 tarihli Spartacus balesinin 3. perdesinde yer alan Spartacus ve Phrygia'nın Adagio'suyla devam ediyoruz.

Aram Haçaturya'nın Spartaküs Balesi'nden Spartaküs ve Frigia'nın Adagio'sunu Ukrayna Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Zoltan Kodaj'ın piyano eşlikli keman, viola ve cello için bestelediği Do majör Adagio var sırada. Kemancı Tamás Major yorumluyor.

Zoltán Kodály'ın 1905 tarihli Adagio'sunu kemancı Tamás Major ve piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. 1961 doğumlu Bulgar besteci Petar Petrov'un klarinet, cello ve orkestra için Canto Triste başlıklı kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Petar Petrov'un Canto Triste başlıklı eserini solistler ve Musica Nova Sofia topluluğu seslendirdi. Beethoven'ın Haydn ve Mozart'tan açıkça etkilenmiş olsa da onu bir Beethoven eseri olarak benzersiz kılan özelliklere sahip olan ilk senfonisi var sırada.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 21 Do Majör 1. Senfonisini Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyılda Franco-Flaman ekolünün temsilcisi olan Orlan Döllassu'nun kaleme aldığı bir motetle devam ediyoruz.

Orlando La Suya ait moteti Eric Van Nevel yönetimindeki Küran topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü klasik dönemden

İsveçli besteci Franz Berwald'ın 1818 yılında kaleme aldığı Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Orebro Kuartet seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1935 yılında kurulan BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun solisti Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20. piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1993 doğumlu Gürcü piyanist Mariam Batsashvili. Konserin açılışı topluluğun orkestra şefi Ryan Wigglesworth'un BBC'nin siparişi üzerine bestelediği For Laura After Bach başlıklı eserinin ilk seslendirilişiyle yapılıyor. Dinliyoruz.